sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldum. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

olsaydım arar bulur buldum beni, beni sahipsiz mezar olsaydım.

olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım, şu yarada kan olsaydım, olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım.

olsaydım bu dünyada yeri yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

ikimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık gözün aydın, gözün aydın.

hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum gözün aydın.

0: FM.
1: Serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

sabahlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun, hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Efendim günaydınlarınız olsun. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan hayırlı sabahlar olsun. Daha doğrusu şöyle ya, bir dakika, şöyle düzeltmek lazım. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. 104.6 Mersin'e frekanslarından sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan günaydınlar olsun. Evet evet. Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan, nevi şahsından münhasır bir radyo programcısı Tolga'nın dünyasından sesimizi duyan herkese günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkanlara, yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Uyananlar uyuyanları uyandırsın. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen, en çok dinlenen radyo programı. Artık sabah saatlerinin efsanesi, fenomeni, vazgeçilmezi, tiryakilik yaratan radyo programı. Tolga Dünyası 104.6 Mersin FM'de

0: Canlarım benim, her şey yolunda mı? Uyananlar güne başlayanlar, güne Merzen'e Tolga dünyasıyla başlayanlar. Artık bunu bir alışkanlık haline getirenler, Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Aynı zamanda Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
1: Canım.
0: Canlarım benim.
2: Nedense bir.
0: Herkes uyandı mı? Herkes radyo başında yerini aldı mı? Bu biraz imkansız, ütopik bir düşünce olsa gerek. Herkesin şu saatte uyanması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar, hani normal şartlar altında insanlara kategorize etmek her ne kadar doğru olmasa da, hani kendi aramızda insanoğlu olarak 3'e 5'e bölünüyoruz ya. Tabii canım. Her şeyin başında önce bir cinsiyet farklılığımız var. Öncelikle insanlar kadın erkek diye ikiye bölünüyor. Bunların içerisinde tabii işte eğitimli eğitimsiz diye, varlıklı varlıklı varlıksız diye, mesela çalışan çalıştıran diye, değil mi? Yani birçok şekilde bunları çoğaltabiliriz. Tabii arabası olan olmayan, evi olan olmayan. Hatta bence kategorizeye şunu ekleyebiliriz. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen diye de ayırabiliriz insanlara. Tabii bunların içerisinde mesela sabah erken kalkan ama sabah kalkamayan, gece erken uyuyan ama gece uyuyamayan, buna benzer çoğaltabiliriz. Bence insanları, ya ben size bir şey söyleyeyim, bence insanları zaten kategorize edeceksek böyle kategorize edelim yani. Tabii canım, yani diniyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle, inancıyla değil de işte sabah erken kalkan, kalkmayan diye mesela. Tabii canım, mesela akşam erken yatan, yatmayan gibi mesela. Mesela şöyle bir ayrım da yapılabilir. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen falan. Ya bunun için çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bence insanlar bunu şey yapabiliyor. Yani Tolga dünyasıyla güne başlayan insanlar zaten daha mutlu oluyor, daha enerjik oluyor. Onu anlayabilirsiniz. Mesela böyle birini gördünüz, enerjik, hiperaktif, böyle afyonu patlamış, tamam mı? Hani böyle güler yüzlü böyle, tamam mı? Deyin ki bu işte erken kalkmış, yol almış, güne Tolga dünyasıyla başlamış. Ama diğer tarafta mesela görmüşsünüz adam böyle, adam veya kadın fark etmez, böyle uykusunu alamamış, böyle kaşları çatık, dişleri sıkık. Hani böyle bir mutsuz, anlatabildim, bir bedbaht. Böyle bir can sıkkınlığı, böyle bir problem falan var böyle. Belli negatif enerji veriyor. Ona şey diyebilirsiniz, işte bu Tolga dünyasıyla güne başlamamış diye. Tabii ya. Canlarım benim. Yağmur Yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga dünyasındasınız. Evet, diğer klasik radyo programcıları gibi şey yapmak güzel olur bence. Yani öncelikle sponsorumuz Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Öncelikle buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani diyerek bağlamamız lazım.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Evet, programımızı Yağmur Catering yemekçilik sunuyor.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Evet, sulu yemek ve kahvaltı ürünlerinde ilk tercihiniz Yağmur Catering yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
1: Evet, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Evet, Yağmur Catering yemekçilik, yılların tecrübesi, Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Postane yanında hizmetinizde. Hayırlı işler, bal kazançlar.

0: o zaman molamıza gidelim mi? Bir mola verelim. Tabii sizler bu esnada Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga takip ediyorsunuz. Molamızı veriyoruz. Çayımızı kahvemizi alıp geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Tatil bitiyor.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

çok bencil, çok egoist bir insan değilimdir. Yani çok böyle kibirli, çok kendini beğenmiş, çok böyle narsist bir insan değilimdir. Daha çok hümanist bir insanımdır. Tamam, işimi sevdiğim doğrudur, severek yaptığım doğrudur. İşimden ekmeğimi kazandığım doğrudur. Bu işten kazandığım ekmeği yine böyle hayatımı idame ettiğim doğrudur. Ama bu hümanistik, mumanistik falan, bunların hiçbirisi bana göre. Hayır, bunu şeyden söylüyorum. Eğer o kadar bencil olaydım, o kadar böyle şey olaydım, şey yapardım. Ağalara gelsen, paşalara gelsen, işte kral burada. Kim ne kadar? Öyle bir şey yapmıyorum canım. Ya bir dönem şey yapmışlığım var. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pesten alalım, alalım. Zamanında bunu yapmıştım var. Ama şimdi, yani şimdi her ne kadar dinleyici mermiler seksin, alemde teksin dese de yok ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, tamam, tesadüfen altta böyle güzel bir şarkı falan, tesadüfen güzel böyle disk atıyorlar rapçiler birbirlerine falan, güzel şeyler. Ama ben öyle şeylerde değilim ya, tabii canım. Yani ben kendimi tamamen böyle halka mal olmuş, kamu hizmeti yapan, kamuya mal olmuş, tamamen halkın gönlüne taht kurmuş, egolardan lego yapmış başarılı bir radyo programcısı diye şey var. Tabii canım. O kadar yani, yok efendim ağaları gelsin, kral belli falan ya. Yok baba yok. Zaten ben monarşi sistemine karşıyım, kral falan filan bunlar yok abi yani. Monarşi sistemi kalkalı çok oldu. Benim tanıdığım en son kral Osmanlı'nın tokatını yiyen Bizans kralıydı abi yani. Kral, ha şimdi bir kral varsa da simit sarayında falandır. Simitçi, simitçiler kralı falan. Radyo kapıcılar kralı. Abi radyocular kralı. Yok yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey. Ya olmuş olsaydı bile ben krallığa adaylığımı koymazdım ya. Ben halkın gönlüne taht kurmuşum, boş ver. Yani yine böyle insanlar jargonda söylüyor. Kral ne haber? Selamünaleyküm kral. Kral baba ne yapıyorsun baba? Kral ya. Kadınlar şimdi şey diyorlar. Queen, queen. Ya bu arada ben bu kadar anlatıyorum. İkinci yarım saate girdiğimde günaydın dedim mi? Demedim değil mi? Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar efendim. Yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahı. Umarım güzel geçmesini beklediğimiz bir haftanın ilk gününün sabahı. Umarım mükemmel geçmesini beklediğimiz bir haftanın ilk gününün sabahı. Umarım her şeyin gönlümüzce ve gönlünüzce olacağı mükemmel bir haftanın ilk gününün sabahı. Umuyorum ki dertlerin, tasaların, kederlerin, sorunların, problemlerin geride kalacağı bir haftanın ilk gününün sabahı. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Bu haftanın diğerlerinden bir farkı var. Bu hafta iki ayı birbirine bağlıyor. Sonbaharın ilk ayı olan Eylül ayıyla sonbaharın ikinci ayı olan Ekim ayı bu haftada birleşiyor. Evet evet, bu haftanın bir kısmı Eylül'ün son günleri, diğer kısmı Ekim'in ilk günleri. Yani buradan da anlayacağınız üzere 2026 yılının sonbahar mevsiminin Eylül'ünün 28.sinin sabahı 28 Eylül. Pazartesi sabahında Tolga Dünyası'ndasın.

0: benim rafım yerinde. Alem duysun kral geldim.
1: Ağları gelsin.
2: Ağları gelsin.
1: Başaları gelsin.
2: Başaları gelsin.
1: Burada.
2: Kapıralı burada baba.
1: Ağları gelsin. Başaları gelsin. İşte kral burada. Babaları gelsin.
2: Ayık oluna. Peki biz 28 Eylül dedik, pazartesi dedik, program canlı dedik. Bu cap canlı programı kimler dinliyor?
3: Her gün bayram.
2: Yani şu anda eminim radyo başında dinleyenler, tesadüf edenler var. Fanatik olanlar, triyaki olanlar var. Tesadüfen tesadüf edenler var. Ya şimdi biz günaydın mesajını göndereceğiz de salça olmasın mı bize diye düşünenler var. Allah Allah. Öyle mi oluyor ki ya? Sabahın bu saatinde. Vallahi mi mesaj mı diyenler var. Şey yapmayın vallahi bak. Eğer programa başlamadan öncesinde yemimi suyumu içtim. Ensemden sevdiler beni zaten. İğnelerimi falan vurdurdum tabii canım. Kutu saçımı falan vurdurdum yani. O yüzden şey yapacak, günaydın yazıp göndereceksin ya. Burada biz aramızda yabancı yok ya. Tabii canım, sen, ben, biz. Muhtemelen 1 milyon insan falan buradayız. Ne olacak? Şey yapmayın yani, dert etmeyin. Evet evet, peki şimdi Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
4: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
2: Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
4: Canım. Tiryakin oldum ben senin.
2: Şimdi Tolga'yı harika falan bulanlar.
4: Ay Tolga harikasın ya.
2: Biliyorum bebeğim, biliyorum. Biliyorum. Bunların bir çoğunluğu muhtemelen numarayı kaydetmiştir. Tolga Dünyası WhatsApp numarası diye kaydetmiştir. Mersin FM Tolga diye kaydetmiştir. Öyle ya da böyle kaydetmiştir. Peki bu numarayı kaydetmeyenleriniz varsa... Kaydetmeyenleriniz de o zaman şöyle bir hatırlatalım. Efendim burası Mersin FM Radyosu. Burası Tolga Dünyası programı. Programa müdahil olmanız için telefon numarasına ihtiyacınız var. Telefon numaramız da 0546-977-84-32. Bu kadar basit bir numara. Bunu kaydediyorsunuz. Sonra WhatsApp'tan günaydın yazıyorsunuz. Hayırlı sabahlar yazıyorsunuz. Bak numarayı kaydet. 0546. Okey mi buraya kadar? 977. Yani 977. 977. 84-32. Yani 8-4-3-2. Ne yaptık? Numarayı kaydettik. Günaydın yazıp gönderiyoruz. Hayırlı sabahlar yazıp gönderiyoruz. Gönder gelsin mesajları. Soru belli. Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor? WhatsApp numarasını kaydedememiş olabilirsin. Direksiyondasındır. Elin doluydur. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga. Hadi takip et. Direkt mesajını gönder. Hayır, şimdi birazdan ben gelen mesajları okuyunca Tolga var ya, bizim mesajımızı hiç okumuyor. Hep dandıklarınkini okuyor falan ya. Caz yapma, ortalığı karıştırma yani. Anlatabiliyor muyum ya? Instagram Radyocu Tolga. Bu arada sıradaki parça sponsorumuz Yağmur Catering Yemekçiliği armağan oluyor. Tabii ki yani sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz Yağmur Catering Yemekçilik Cumali Usta ve ekibine. Günaydın.

0: Cumhuriyet Kop şoförlere. Aldığımız istihbarata göre Cumhuriyet Kop'ta şoför arkadaşlardan, şoför kardeşlerimizden bir tanesi radyonun son sesini açmış. Dinleyiciler de oradan dinliyormuş. Yani benim anladığım kadarıyla programla çok fazla ilgisi olmayan, radyoyla çok ilgisi olmayan ama şoför son ses açtığı için dur lan ben şu radyoya bir mesaj göndereyim diyen bir dinleyici ha. Cumhuriyet Kop. Acaba hangi Cumhuriyet Kop aracı, hangi Cumhuriyet Kop şoförü? Muhtemelen şu anda ben mi diyor. Neyse mesaj gönderen arkadaş birazdan der. Ben gönderdim ben. Şoför bey ben gönderdim. Baktım sen bizim kafamızı... Cumhuriyet Kop. Hani diğer kopçular? Şimdi diyecekler ki bak diğer kop diyecek ki Tolga'yı görüyor mu ya? Cumhuriyet Kop'a kıyak yapıyor. Bize selam göndermiyor. Cumhuriyet Kop son sesi Tolga dünyasını dinliyor. Dinlettiriyor. Oradaki yolcu mesaj gönderiyor yani şimdi. Yani benim bu mesajı okumam, Cumhuriyet Kop'a selam göndermem sünnet değil, farz. Değil mi ama? Cumhuriyet Kop. Hilton tarafındaymış şu anda. Tabii canım, yolcular topluya topluya gidiyormuş. Allah'ını severim ha. Mermiler seksin, alemde teksin şoför kardeş. Hilton tarafında. Cumhuriyet Kop oradan geçiyor muydu? Ha evet, yukarı doğru çıkıyor, doğru. Oradan şey koca velayete doğru Macit Hoca'ya. Tamam. Tamam, bizdensin, sıkıntı yok. Bir de mesajını gönderen arkadaşımız da ismini bahşederse... ekleşirim numarada, yazışırız. Telegram'da hesap kurarız. Bak benim orada özel fotoğraf paylaşacağım. Pişman olmazsın bak, numaranı kaydedin. Instagram'dan da buluşalım. Tabii canım. OnlyFace falan şey yaparız. Peki. Sabahın bu saatinde Cumhuriyet Kop şoförlüğü yapıp da dinleyiciler uyansın, ayılsın, kendine gelsin diye onlara Tolga dünyasını dinlettiren Cumhuriyet Kop şoförüne de tüm meslektaşlarına, iş arkadaşlarına, dostlarına da tüm Kop şoförlerine de ve bu şoförlerin yolcularına da özellikle Cumhuriyet Kop aracında mesajı gönderip de vallahi kardeş şoför bize dinletiyor. Biz de mecburen dinliyoruz. Dinleyicimize de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Günaydın. Ne güzel bak, adam yazmış. Adam ya da kadın bilmiyorum. Adam yazmış. Cumhuriyet Kop demiş. Dinlettiriyor demiş. Biz de oradan dinliyoruz demiş. Bir mesaj gönderelim demiş. Ne güzel. Fatih Öz radyo başında. Fatih Öz radyo başında.
1: Bu kadar güzellik.
0: Fatih Öz. Günaydın reis diyor Fatih Öz.
1: Bu kadar güzellik.
0: Sana da günaydın reis. Hayırlı işlerin olsun diyor Fatih Öz. Ya daha hala yataklarından kalkamayanlar var ya. Daha hala uyandırılamayanlar var ya. Daha hala uyandırıldığı zamanlar ya dur ya 5 dakika daha ya falan diyenler var ya. Kulağalım. Koskoca su arıtma sektörü imparatorluğunun kurucusu Fatih Öz erken kalkmış. Erkenden yollara koyulmuş, siz hala 5 dakika daha ya. Lan koskoca radyo programcılığı optusmanı, kompedanı, uzmanı, radyo programcılığı bilir kişisi görüşlüsü. Ya koskoca radyo programcılığı kralı. Erken kalkmış, yol almış, erkenden mikrofon başına performans sergiliyor. Ulan koskoca Cumhuriyet Kop. Cumhuriyet Kop'un şoförü ve yolcuları erkenden yollara koymuş, insanlar dinliyorlar, mesaj gönderiyorlar. Daha hala. Şey yapanlar var, 5 dakika daha ya. Ondan sonra gün içerisinde çekirdek çiçek yaşayacaklar. Oğlum biz parayı niye bulamıyoruz lan? Oğlum parayı bulamazsınız tabii ki. Parayı sabahın bereket var. Sabahın seyrinde bereket var. Parayı sabahın seyrinde kalkanlar buldu. Bak Fatih Özel erken kalka kalka bereketler.

Bak mesela Tolga Öztürk gelken kalka kalka bereketlendi. Bak mesela Cumhuriyet Kop şoförüne. Erken kalktı, yol aldı, bereketlendi sabahın seyrinden. Plaka aldı, durak aldı falan. Bu bizim Serkan herhalde ya. Çeyrek dediğine göre, altın dediğine göre, kahve falan dediğine göre bu bizim Serkan herhalde ya. Bak Serkan Uludağ'a erken kalktı, yol aldı, bereketlendi gitti, dükkan açtı. Altıcı, kuyumcu lan adam, kuyumcu. Kuyumcu kilo. Kiloyla, kilo. Kiloluk Serkan. Kiloluk Serkan. Serkan Uludağ ve Orta Akın. Yani namı değer Akser Kuyumculuk. Akının akı, Serkan'ın seri. Uludağ'ın Uludağ. Ali Uludağ'ın da Uludağ. Günaydın, hayırlı sabahlar. Geleceğim. O kahveleri biriktirelim. 3 kahve bir yemek yapıyor galiba. Akser Kuyumculuk, Serkan Uludağ ve Orta Akın ve müşterileri ve Hastane Caddesi esnafları. Günaydınlar, kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlarınız olsun. İşimiz gücümüz rast gitsin. Bereketli güzel bir hafta olsun inşallah.

0: Günaydın. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet, programımızı
2: gülüşün gelir.
0: Yağmur Catering yemekçilik katkılarıyla sizlere sunuyoruz. Yağmur Catering yemekçilik, biliyorsunuz ki hem iş yerlerine tabildot usulü servisiyle hem toplu yemek organizasyonlarında, düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarında

0: yemek organizasyonları gibi hem de lezzeti, kalitesi, güvenilirliği, doyuruculuğu ve ekonomikliğiyle artık zihinlerinizde yer edinmiş durumda. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Bir kere daha hatırlatmak gerekirse Yağmur Catering Yemekçilik, halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. Yani normalde şimdi bir insanın ortalama karnını doyurması için gereken rakam günümüzde ne kadar tekabül ediyor? Ortalama 500 liraya falan doyarız diyorsunuz değil mi? Vallahi benimki biraz daha farklı ama 500 liraya doyulur ama değil mi? Bakınız Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 500 lira değil arkadaşlar. Değil. 400 lira da değil, 300 lira da değil. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Daha hala. Daha hala. Evet. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Benim duyduğunuz gibi bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte bir yarım var. Limonlu biber ekmeği de dahil olmak üzere 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet. Ya yemin ediyorum evde yapmaya kalksan daha çok maliyeti olur ha. Harbiden diyorum yani evde şöyle bir 3 çeşit yemek yapalım desen geçer. Sen git babacım Yağmur Catering Yemekçiliğe. Git babacım orada bir menü üstte. Karnını doyur bol bol. Çıkarken de 200 liranı ver. Babacım elinden koluna sağlık be. Bu kadar var. Evde uğraşma. Lan bir menemen yapayım desen daha fazla tutar ha.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet 1995'ten 91'den günümüze. Allah aşkına. Evet uzun yıllardır tecrübesiyle Cumali Usta hizmetinizde. Tırmıl'da hizmetinizde. Şimdi Tolgancığım Tırmıl diyorsun biz nasıl yapacağız falan demeyin. Meraklanmayın. İş yerlerine tabii dürüstlüğü servis var. Bir de toplu yemek organizasyonlarınızda lazım olabilir. Bunun için de bir sipariş numarası var.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Numarayı da verdim. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilirsiniz, irtibat kurabilirsiniz. Unutmayın güvenilir, lezzetli, doyurucu ve ekonomik Yağmur Catering Yemekçiliği.

Acaba benden mi bahsediyor ya? Hani benim için derler. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokardı falan. Yapılmış yani öyle şeyler. Ama yok ya, beni yakından tanıyanlar bile hiç öyle bir özelliği yok. Birincisi kelebek gibi uçağım, uçma özelliğim yok. İkincisi arı gibi sokmak falan hiç bana... Yani muhafazakar bir kişiye sahibim. Yani hiç demeyin, bu Tolga var ya, bu Tolga. Neyi mi gördünüz soruyorum. Aranızda dinleyenlerinizden bir tane konuşuyorsunuz ya. Neyi mi gördünüz? Söyleyin derim, neyi mi gördünüz? Soruyorum yani. Ender radyo başındayken kalkanlardan günaydın abi, hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun inşallah diyor. Herkese selamlar diyor Ender. Endercim, demek ki o kadar erken kalkamamışsın bak. Eğer ki çok erken kalksaydın şu anda Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı seni işletiyordu. Orada tabelada şey yazıyordu, Ender Holding falan yazıyordu. Yani demek ki o kadar çok erken kalkmamışsın yani. Biraz erken kalkmışsın. O biraz erken kalkmayla işte orada maaşlı pilot olmuşsun yani. Ama biraz daha erken kalksaydın. Düşünsene, Ender Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı işletiyor. Sen yapardın havalimanını, sen işletirdin yani. Ender. Hacı abim radyo başında. Günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor. Herkese güzel bir hafta diliyorum. İyi yayınlar karşım diyor. Günaydın Hacı abi. Günaydın Çeşmeli. Günaydın Liparis 5. Günaydın Hacı abim. İşler gider. Sana da güzel bir hafta diliyoruz abi. Bir güzel kolum. İyi ki varsın abi. İşler gider. Bak Endercim, Hacı abi de zamanında erken kalktı. Erkenden devlet memuru oldu. Hatta ve hatta o kadar başarılı çalışmalar yaptı ki adam emekli falan filan oldu lan, harbiden böyle. Aramızda kalsın Ender. Hacı abi yıllarca emek verdi, emeğinin karşılığında emekli oldu. Adamım. Emekli ikramiyesiyle Liparis 5'i satın aldı, komple siteyi. Hacı abim. Ne zaman uslanırsın? Endercim, Hacı abiyle aranı iyi tut. Yazın tatil yapmaya bütçen kalmazsa şey dersin, Hacı abi tellerden atlayabilir miyiz oradan? Endercim, Hacı abiyle samimiyeti kur. Hacı abi ya, bize bir bileklik versen bir yarım saatine. Hacı abi bir havuzdan girip çıkabilir miyiz abi? Bir arkadaşa bakacağız abi, bir kayacağım ya sadece. Ender, sağlam at oyna. Kurtul.

0: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım, buluşalım. Instagram radyocu Tolga, hemen takip isteği gönder, buluşalım, konuşalım. Ama şimdi bir mola verelim. Moladan sonra dönelim, kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Günaydın, merhaba, Tolga ben.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
5: Ya ben biliyorum, ben de çay içmezsin, o yüzden teklifte bulunmuyorum.
3: Bugüne kadar hep bundan kaybettim. Lise dönemimde ve üniversite yıllarımda hep böyle genç ve yakışıklı biri olduğum için bütün hoşlandığım kızlar "bu çocuk çok yakışıklı, bize bakmaz ya" dediler, olmaz. Hep ondan kaybettim.
2: Tolga Dünyası.

0: yaz.
1: Otobandayım, araba kullanıyorum ve ısrarla düşüreceğim ben bunu dedim. Başardım.
2: Azimlisin, dikkat et. Azim ne biliyorsun? Taşı.
1: Evet.
2: Tuttuğunu koparan bir kadın şu an canlı yayında.
0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Tolga Bey benimle çay içer misiniz?
2: Senin köpeğin olsun. Sen eşini al, ben de eşimi alayım. Dördümüz beraber içelim.

0: insanlar bunu yaparken mikrofonu kapatıyor ya da affedersiniz falan diyor. Affedersiniz falan diyor. Yani bence her şey doğal, her şey natürel yani. Her şeyi dinleyicimden gizlim saklım yok. Sesimde bir sıkıntı mı var? Bunu hepimiz yapıyoruz. Hangimiz yapmıyoruz? Telefonla konuşmadan önce. Mesela büyük bir siyasetçi mikrofona çıkmadan öncesinde. Yani ben kendi canımda küçük bir radyo programcısıyım. Tabii ki de sesimi ayarlamam gerekiyor.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
1: Ediyor.

siz kendinizi yataktan kaldıramıyorsunuz ama bizim size teklifimiz belli. Kaldır kolları, of of. Ne de olsa erken kalkanlar yol alır. Ne de olsa erken kalkanlar tarih yazar. Tabii canım ya.

Uyananlar uyuyanları uyandırsın, uyandıramıyorlarsa bıraksınlar uyusunlar ya. Bırakın uyusunlar ya, boş ver ya. Bak Mustafa da erken kalkıp yol alanlardan. Mustafa, Şafar Mustafa. Günaydın, hayırlı yayınlar diyor Mustafa. Şafar Mustafa. Günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Mustafa, Şafar Mustafa. Hayırlı yayınlar diliyorum Tolga Bey diyor. Mustafa Bey. Mustafa Bey.

günaydın Mersin diyor. Hayırlı işler dilerim Allah'a emanet olun diyor. Mezitli Co-op'tan Mustafa. Ya Mustafa'cığım, o kadar mesaj yazıyorsun, dinliyorsun, takip ediyorsun. Ama henüz herhangi bir dinleyici, biz şu anda Mezitli Co-op'tan dinliyoruz. Mezitli Co-op'un şoförü radyonun sesini açmış, seni bize dinletiyor diye mesaj gelmedi. Nereden mesaj geldi? Cumhuriyet Co-op'tan mesaj geldi. Az önce bir dinleyici mesaj yazdı. Dedi ki Cumhuriyet Co-op'tayım şu anda dedi. Ve şu anda şoför dedi seni dinlettiriyor bizi dedi. Biz de dedi mecburen dedi seni dinliyoruz dedi diye mesaj gönderdi. Ama bakıyorum da henüz Mezitli Co-op'tan böyle bir mesaj gelmedi. Henüz Mezitli Co-op'tan böyle bir talep gelmedi. Nereden geldi? Cumhuriyet Co-op'tan geldi. Cumhuriyet Co-op şoförü kardeşimiz ya da abimiz radyosunu açmış. İnsanların afyonları patlasın diye, insanlar biraz gözleri açılsın diye, uyuyanlar uyansın diye açmış Mersin FM'i, Tolga Dünyası'nı. Yolcularına Tolga Dünyası'nı dinletiliyor. Oradan bir dinleyici de almış eline telefonu. Günaydın Tolga, Cumhuriyet Co-op'ta dinliyoruz seni yazmış, göndermiş. Mezitli Co-op'ta böyle bir performans göremedik henüz yani, bilmiyorum yani. Mustafa, şoför Mustafa. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun şoför Mustafa. Şoför Mustafa. Uludağların Ali radyo başında, Ali Uludağ. Bak adama, sabahın saat 7'sinde 8'inde gidip de herhangi birisi arabasını yıkatmayacak. Ama adam erken kalkıp yol alıyor. Ama adam besmeleli dükkanını açıyor. Ne diyordu zamanın ensesi kalın zengin iş adamı? Vallahi ben sabah 7'de dükkanı açıyorum. Adam şey ya, otomobil distribütörü, otomobil satıcısı, yetkili bayi, tamam mı? Yani sabah 7'de kimse gelip araba almaz. Kimse gelip de bu araba kaç lira diye sormaz. Ama ben yedirken kalkıyorum. Erkenden çayımı koyuyorum, dükkanı temizliyorum diyordu. Yıllar öncesinde. Şimdiki kuşağa diyorsun sabah 7'de açalım. Sabah 7'de kim gelir ya? Kim gelmez ki? Bak Ali Luda erkenden uyanmış, yola koyulmuş. Günaydınlar, hayırlı sabahlar yazıp göndermiş. Uludağ otu yıkama. Uludağ

Bakınız Wifi'ci Mehmet'e. Bakınız Arat Feyfi'den Mehmet'e. Bak hiç kimse sabahın yedisinde alo bizi oradan bir internet bağlar mısınız demez. Ama adam erken kalkıyor, erken ne yola koyuluyor. Sabahın yedisinde sekizinde herhangi birisi alo bize bir internet demez. Ama erkenden yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor Wifi'ci Mehmet. Günaydın reis diyor. Yeni haftada herkese hayırlı işler, bol kazançlar diyor. Günaydın Wifi'ci Mehmet. Yeni haftada size de hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah. Yakında fiberi çarşıya getirecekmiş. Kazı çalışmalarına başlamışlar. Köstebek gibi kazıyorlar vallahi var ya. En son 2 sene önce Çeşmeli'de gördüm şeyde bizim siteyi kazıyorlardı. Şimdi çarşıya kadar uzanmışlar. Wifi'ci Mehmet. Tolga Dünyası internet sponsoru Wifi'ci Mehmet. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Diğer yanımda da başka bir Mehmet var. İki Mehmet arasında kaldım. İki Mehmet arasında kaldım. İki Mehmet arasında bir dilek dileyim bari. Bir dilek tutayım bari. Allah'ım inşallah. İki Mehmet. İkisi de kara yağız delikanlı ha. İkisi de taşı sıksa suyunu çıkartır ha. Gidelim. İkisi de aslan gibi ha. Adından saçı güzel. Mehmet Kaya radyo başında. Günaydın, hayırlı bereketli bir hafta olsun. Yine herkese kolaylıklar dileriz Kaya ailesi diyor. Şimdi Mehmet için şey diyemeyeceğiz. Hiç kimse sabahın erken saatinde gidip de bize direksiyon eğitimi verdiğimiz diyorlar abi. Diyorlar diyorlar. Sabah 7'de 8'de randa ulaşanlar var. Sabah erken saatte böyle bize sürücü belgesi almamız için eğitim ver diyenler var. Bize güvenli sürüş eğitimi öğret diyenler var. Mehmet Kaya. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Günaydınlar. Şimdi Kaya ailesi dediği zaman işin içerisine zevcisi.

50 çiçekçilikten Emine Kaya. Bak mesela kimse sabahın 7'sinde abla biz bir kız istemeye bacaktık. 7'de çiçek alacağız demez. Olabilir, olabilir adam. Yani sabah erkenden çiçek isteyecek olabilir. Bunu şey yapabilir yani. Lili çiçekçilik. Emine Kaya. Kaya ailesi dediği zaman Aydalya Kaya'yı da alıyor için işte. Aşklarının meyvesi biricik evlatları Aydalya Kaya. Günaydınlar olsun Mehmet Kaya ve

Hüseyin Çelik de radyo başındaymış. Hermes Gold Kuyumculuk'tan Hüseyin Çelik. Dalga dünyasını kimler dinliyor diye sorarlarsa Hermes Gold Kuyumculuk'tan Hüseyin Çelik de dinliyor dersiniz. Ali Luda da dinliyor dersiniz. Çukurovalı sonrası bölgesel havalimanından pilot ender de dinliyor dersiniz. Liparisi 5'ten Hacı abi de dinliyor dersiniz. Mezitli koptan şoför Mustafa da dinliyor dersiniz. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya da dinliyor dersiniz. Wi-Fi'ci Mehmet de dinliyor dersiniz. Ulu da oto yıkamadan Ali Lula da dinliyor dersiniz. Hüseyin Çelik, Hermes Gold Kuyumculuk'tan Hüseyin Çelik. Hermes Gold Kuyumculuk'tan Hüseyin Çelik. Bak, altın piyasası çok oynaşmalı biliyorsunuz. Bir düşüyor, bir iniyor, bir çıkıyor, bir kalkıyor, bir şeyler oluyor. Ama işte güvenilir yerden almak önemli. Şimdi X bir kuyumcunun 11 dediğine başka bir kuyumcu 10.000 diyorsa vardır bir sıkıntı. Bence siz bildiğiniz güvendiğiniz yerden alışverişinizi yapın. Gidin Hermes Gold Kuyumculuğa Hüseyin Çelik.

0: hem indirimini yapsın size. Hem böyle cüzi bir indirim yapsın. Hem de kaliteli güvenilir ürünler versin. Hem de bir hediye de bulunsun ya. Tabii canım ya. Hermes Gold Kuyumculuk. Hüseyin Çelik ve ailesi. Bak eğer ki alışverişe gelmeseniz bile kahveye gelin diyor, yemeğe gelin diyor. Çeyrek ne kadar diye soranlara çay ısmarlıyoruz diyor. Dam altın ne kadar dayı diye soranlara kahve ısmarlıyoruz diyor. Ola ki böyle bir düğün seti falan alırsanız yemek ısmarlıyoruz diyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Hermes Gold Kuyumculuk, Hüseyin Çelik. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hayırlı, bereketli olsun inşallah.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin Tolga Dünyası. Evet evet, bakınız ufak bir hatırlatma.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek hususunda problem yaşamamak için hemen Yağmur Yemekçiliği arayın. Gelip görüşsünler. İş yerlerinizin yemeklerini Yağmur Yemekçilik'ten getirsinler.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Tanışın, kaynaşın, irtibat kurun, bağlantı yapın. Yemek işinizi Cumali Usta ve ekibi çözsün. Siz rahat edin, kafanız rahat etsin. Unutmayın, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajları gönderin. Bir mola vereyim, çayımı tazeleyeyim, sonra tekrar geleceğim, devam edeceğim, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü.

0: vidaydada, vidaydada, vidaydada Ankara'm vidayda. 500 altın yemiş bir ayda. Ayna, ayna, ayna, ayna, ayna. Biliyorsunuz değil mi vidayda? 500 altın. Zamanında bu şarkılar yazıldığında demek ki altın pul parasına falanmış yani. Altın ekonomik var. 500 altın ya. Şu anda 500 altını sadece benim değil, benim, senin, onun, şunun, bunun. Hepimizin geleceğini garanti altına alır ya. 500 altın deyip geçmeyin ha. Şimdi burada muhtemelen bahsedilen altın o yıllarda şarkının yazıldığı dönemdeki altındır. Şimdi bunlar çeyrek, yarım, tam, gram, siyata falan diye baya bölünüyor böyle kendi arasında. Ama şimdi çeyrek altın olsa bile 500 tane 500 altın yemiş bir ayda. Bak bak bak. Bak bir tane çeyrek 10 bin lira bile olsa 10 tanesi 100 bin yapar. 50 tanesi 500 bin yapar. 500 tanesi 5 milyon yapar. Bir ayda 5 milyon. Vey vey vey vey. Yani bu şarkı yazıldığında böyle altın biraz daha lira gibi. Yani kuruş gibi böyle. Anlayabiliyor muyum? Yani biraz daha böyle çok şey değil. Ama günümüzde ekonominin alıp başını gittiği, akaryakıtın 100 lira seviyesine dayandığı, altının bir düşüp bir çıktığı, bir düşüp bir çıktığı, değişik ekonomik paradigmaların yaşandığı bir dönemde. Bir de bununla birlikte işte yok fon soruşturmasıdır, yok şey soruşturmasıdır falan deyince böyle hakikaten ekonomide de çelişkiler devam ediyor ya. Yani arkadaş nasıl bir döneme denk geldik? Dört bir yanımız savaş, dört bir yanımız yangın yeri. Ucu bize dokunuyor tabii ki. Yaşadığımız ülkede ekonomik savaşlar, siyasi çekişmeler. Bunun yanı sıra geride bırakmış olduğumuz bir pandemi, sağlık sorunu problemi. Bunun yanı sıra önümüzde bizi bekleyen çok ciddi bir eğitim sorunu, eğitimsizlik sorunu. Z kuşağı olayı. Bunun yanı sıra önümüzde bizi bekleyen çevre problemleri. İşte daha önce yapılan kehanetlere göre su savaşları. Yani nasıl bir döneme denk geldik ya? Ulan arkadaş, taş devrine falan denk geldik. İnsanlığın ilk çağlarına falan denk geldik. Yani bir orakla bir yaprakla işimizi görürdük yani. Bu ne böyle be? Lan bu ne böyle? Harbiden var ya, ne olacağını bilemiyoruz ha. Allah sonumuzu hayretsin. Peki o zaman ne yapalım? Mesajlara bakalım. Kimler dinliyormuş, nereden, kimlerle dinliyormuş? Ender diyor ki, Ender biliyorsunuz Çukurova Uluslararası Bölge Havalimanı'ndan mesaj gönderen bir emekçi kardeşimiz. Abim bugün akşam vardı yazındayım diyor. Nasipse diyor. Vardiyalı çalışıyor tabii. Dönüşümlü çalışıyor. Şeker almaya gel. Bir anı bir anı tutmuyor. Dur bak. Ama saat 6.30'da kalkıp oğlumu okula götürdüm geldim diyor. Ulan ne babalar var be. Ne babalar var be. Oğlunu okula götürmek için sabahın 6.30'da kalkan babalar var be. Erken kalkıp yol alanlar var ya. Daha kargalar uyanmadan, karga kahvaltısını yapmadan erkenden yola koyulanlar var. Sabahın 6.30'unda oğlunu okula götüren babalar var. Tanıdığım bazı babalar var şey abi, gitsin ya kendine var bunlar. Gitsin ne olacak? 5 kilometre değil mi hemen şurada? Yani altta çıkarsa 9'da yetişir. 3 saat yol ne var ya? Verin yemini suyunu ağzını. Çubuğuna takın şeyini. Sarılmaz mı? Ne diyorlar böyle yemek poğaçasını falan gitsin ya ne olacak? Arada böyle durduğu yerde bize mektup falan yazar. Babacığım ben yolu yaraladım şu an birazdan. Sabah 6.30'da ya. Seni sarmaya geldim. 3 vardiyada çalışıyormuş sevgili Ender. 7.24 7.24 eve emek veriyormuş. Ya Ender'cim en azından sen mesaiye falan 7.24 falan bize kolpa yapma. Muamele yapma bize şimdi. En azından işe gidiyorsun yani. Belki 8 saat, belki 10-12 saat. O 7.24 dediğim benim oğlum. Şu anda üzerinde eşofman olan benim oğlum. Yani 24 saat eşofmanı çıkartmayan benim oğlum. Yani reklam arasında duş alan gelen benim. Bornozuyla program sunan benim. 7.24 falan değil seninki. Sen en azından arada çıkıp geliyorsun yani. Tabii canım ya. 7.24 olan benim Ender. Hacı abim en sevdiğim hacı abim kim deseler diyor. İşte o az önce bahsettiğin hacı abim derim diyor. İşi gücü rast gelsin abi, ne diyelim, Allah daha çok versin diyor. Ağız tadıyla emeği nasip etsin diyor. Ender diyor ki Hacı abiyi tanımıyorum ama diyor sen seviyorsan iyi birisidir, selam olsun ona diyor.
1: Ayrılık yaman oldu.
0: Doğru at oynamış, doğru at oynamış.
1: Şeker almaya
0: doğru at oynamış sevgili Ender. Bu vesileyle Hacı abiye bir kere daha günaydınlar ve sıradaki şarkımız Ender'e ve Hacı abimiz.

Şeker Almaya geldim. Program sunmaya geldim. Aç radyonu dinleyicim de size sunmaya geldim. Canlarım benim, canlarım benim. Abdülkadir Yalın radyo başında. Günaydın Tolga Dünyası diye. Günaydın Abdülkadir Yalın. Günaydın. Günaydın. Abdülkadir abin geldim askerden. Efe Yalın. Eğer ki tezkeresini aldıysa hayırlı uğurlu olsun. Eğer ki hala askerdeyse hayırlı tezkereler olsun. Beklet. Rabbim hayırla sevdiklerine kavuştursun inşallah. Mektubumu beklet. Abdülkadir Yalın'ın babası Hüseyin Yalın eski dostum. Sevdiğim kardeşim, selam olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Yalın soğutma. Terk etme. Hüseyin Yalın. Abdülkadir Yalın'ın bir amcası Fatih Yalın.

Var ya böyle 3-5 tane amcası var yani. Tabii Yalın ailesini severim. Çok sevdiğim bir ailedir. Hüseyin'le ilk tanışmıştık yıllar öncesinde. Sonrasında tüm aileleriyle kaynaştık. Yalın ailesine, Abdülkadir Yalın ve ailesine, Yalın aşiretine selamlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleri hayırlı olsun inşallah. Bir menü yapalım mı menü? Yağmur yemekçilikten. Yani şu an soruyorum, 200 liraya ne yapabilirsiniz? Yani sigara sağlığa zararlıdır ama 200 liraya belki bir paket cuvar alabilirsiniz ama 2 paket cuvar alamazsınız. Onu size söyleyeyim. 2 paket cuvar almanız mümkündür 200 liraya. Yani bir paket alırsınız, o da sizi ne kadar idare bilmiyorum. Bu arada sigara sağlığa zararlıdır. Bunu söylemek gerekiyor, yoksa cezası var. Başka ne yapabilirsiniz? Tantuni yiyebilir misiniz? Yok, yiyemez. 200 liraya lahmacun yiyebilir misiniz? Yok, yiyemez. 200 liraya kebap yiyebilir misin? Yok, yiyemez. 200 liraya ne yapabilir? Kahve. Bazı yerlerde 200 liraya kahve bile içemezsiniz ya. 200 liraya ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? 200 liraya Yağmur Catering yemekçilikten bir değil, iki değil, tam 3 çeşit tabilde otusunu yemek yersiniz abi. Peki bugün nasıl bir menü yiyebilirsiniz 200 liraya? Hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Yağmur Catering yemekçilikte tavuklu kağıt kebabı, yanında mercimek çorbası, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bırakıp gitme beni. Yağmur Catering yemekçilikte terk etme. İslim kebabı, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, beni derbeder, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden yârim. Sadece 200 lira. Beni çaldım yârim, beni derbeder edip. Yağmur Catering yemekçilikte. Kuru pilav seven var mı? Kuru pilav. Böyle hafiften yağmur.

0: gerçekten hava soğuk. İçimiz üşümüş. Kuru pilav baba, mis gibi bir kuru fasulye, yanında bir ercimek pilavı. Yanında cacık, bir baş soğan böyle. Limon, biber, ekmek, ekmeğe bandıracaksın. Soğanın cücüğün ekmeğin arasına dürüm yapacaksın. Onu da batırıp böyle Allah'ım
1: evladım.
0: Birazcık pul biberi falan böyle.
1: Yormasın seni.
0: Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Yormadım seni.
0: Kuru fasulye, yanında pirinç pilavı.
1: Seni.
0: Yanında acı cacık, bugün, yanında bir baş soğan. Bir de Cumali Usta'nı rica edin, birazcık da turşu,
1: aklımı,
0: acı biber, pul biber, limon biber ekmeğiyle birlikte bu lezzet sadece
1: beni,
0: 700 lira, yok şaka yapayım, sadece 200 lira.
1: Aklımı aldın.
0: Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet, merkez ve mutfak Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde, ama sadece bu değil, bunun yanı sıra iş yerlerine tabildot usulü servis var.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bunun için bir cepli numara lazım size.
2: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Numarayı kaydedemediysen dert etme, üzülme. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Direkt mesajını gönder. Oradan irtibatı kur, bağlantıyı sağla, gelsinler sana sunum yapsınlar. Anlatsınlar ne şekilde oluyor, ne yemekler çıkıyor, nasıl menüler çıkıyor. Ondan sonra anlaşın ve bundan sonra da işletmenizin toplu yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten gelsin. Hem lezzetinin tadına varın, hem de ekonomisiyle karlı çıkın. Teşekkürler Cumali Usta. İyi ki varsın.

Mevsimler geldi geçti, yaz mevsimi bitti, sonbahar mevsimi girdi, okullar açıldı, yeni yayın dönemi başladı. Sadece Tolga dünyası için değil, birçok televizyon dizisi için de yeni yayın dönemi şu anda faaliyette. Sonbahar mevsimi girdi, daha henüz yaz devam ederken birçoğumuz denize havuza giriyorken Eylül ayına girdik ama yaz devam ediyordu. Artık Eylül'ün sonundayız. Programın başında söylediğim gibi bu hafta Eylül ayı ile Ekim ayını birleştiren bir hafta. Yani bu haftanın ilk günleri Eylül ayına bağlı, sonraki günleri Ekim ayı. Ekim ayının ilk günleri de bu haftanın içerisinde. Artık böyle sonbahar mevsiminde olmamıza rağmen kış da kışlığını gösteriyor böyle yavaş yavaş.

0: bence. Yani baktığımız zaman birçok bölgede bak meteoroloji bugün 20'ye yakın şehri uyardı. Sarı kodlu uyarı işte sel su baskını falan gibi. Yani şiddetli yağmur, gök gürültülü sağanak yağış anlamında. Akdeniz yok bunların içerisinde. Çok ben şaşırdım ama İzmir var, Ege var. Ege tarafları uyarıldı. Zaten Karadeniz sürekli uyarılıyor. Ankara ve İstanbul için de vardı. Ankara'da dün akşamdan başladı. Bilmeyenler varsa söyleyeyim, Ankara'dan yapıyoruz programı. Siz şimdi Mersin'de dinliyorsunuz ama ben Ankara'dayım. Home office'deyim. Ya bu sezon hiç söylemedim bunu, bir kere söyleyeyim ya. Şu anda bu programı sizlere Ankara'da 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasında. Vardı yağmur ama öyle bir şey olmadı. Dün gece bir sorunla karşılaşmadık. Öyle bir sel su baskını falan olmadı. Şiddetli değildi yani, kendi halindeydi. Fakat bugün öğlene doğru bir şey olacağı söyleniyor meteorolojiye. Mersin'imiz bu konuda şanslı ya. Dün mesela deniz kenarından falan paylaşım yapanlar vardı ya. Tabii canım ya, deniz kenarından. Enteresan bir şekilde. Hala denizlere girenler var yani. Ne de olsa güzel Mersin'im ya. Güzel Mersin'im. Şimdi Eylül de bitiyor. Ekim de giriyor. Ekim'le birlikte havalar biraz daha böyle kırılır. Her ne kadar eskilerin deyimiyle bir pastırma sıcaklarını bekliyor olsak da, ondan sonra öyle ya da böyle bir şekilde kış kışlığını yapacak yani. Tabii canım, neydi o lafın tamamı? Kış kışlığını radyocu öyle bir şey değil. Değildi ama bizim formatımıza bu uyuyor. Kış kışlığını dinleyiciliğini yapsın. Radyoculuğunu yapsın. Kasap kasaplığını yapsın. Şoför şoförlüğünü yapsın. Gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Bugün yine benim için bereketli bir gündü. Bereket mesajlarla ölçülüyor. Müdahil olan dostlarımız sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Biz de dinliyoruz, biz de buradayız diyenler. Ve bunun yanı sıra, yok baba biz sessiz sedasız dinleriz. Yok baba biz etliye sütlüye karışmayız diyenler var. Yani ne yoğurdum dökülsün ne ayranım eşkisin diyenler var. Olur, onlara da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ya ben her zaman söylüyorum, aslında bir radyo programcısının asıl amacı reklamları zamanında girmek. İki reklam arası dinleyici oyalamak. Ve varsa sponsoruna sevgilerini saygılarını sunmak.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Biz de sponsorumuza sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani. Cumali Usta ve ekibi, hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. İşleriniz bol kazançlı, bereketli olsun inşallah.

Radyosu'nuz Mersin FM 7.24 Arabesk, 24 saat Arabesk. Hemen Tolga Dünyası'ndan sonra o sevdiğiniz, beğendiğiniz, istediğiniz şarkılar, repertuarlar sizler için gelecek tabii ki. Ben de programın sonunda böyle bir köprü yapıyorum. Böyle bir girizgah yapıyorum yani. Bu şarkıları dinlemeye devam edeceksin. Ya abi, insanoğlunun ruh hali türlü türlü ama en çok ön plana çıkan demeyeyim de insanın içinde yaşadığı duygu aşkla alakalı duygular. Hani böyle

sevip de kavuşamayan, kavuşup da sevişemeyen, terk edilen, reddedilen, arada aşkı bulamayan, bulduğu aşkla mutlu olamayan, hani eskiyi unutamayan, ne bileyim buna benzer bin bir türlü ruh halini böyle şarkılarda yansıtıyor. Çok fazla dışarı vurmuyoruz ama içimizde yaşıyoruz. Yani ne bileyim böyle bir yolda tek başımıza giderken böyle şarkılarda sesini açarak, bazı şarkıları bağıra çağıra söyleyerek, bazı ortamlarda böyle uzaklara giderek böyle yapıyor genelde ya insanoğlu. Sadece bize az bir şey değil ha. Dünyanın her yerinde böyle. Belki tarz arabesk olmuyor ama hip hop oluyor, rap oluyor. Hani bir şeyler oluyor yani. Bir şekilde ama şarkıyla atıyoruz yani bazı şeyleri.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Burada, burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar

0: yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Ses kontrol. Ses ses. Deneme deneme. Yes, yes, yes. Everybody dinleyici. Ya ya ya ya. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Canlarım benim. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize ve Mersin'imizin komşu illerine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Kaçma ben. Canlarım benim, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize, Mersin'imizin merkez ilçelerine, Mersin'imizin Akdeniz ilçesine, Toroslar ilçesine, Yenişehir ilçesine, Mezitli ilçesine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemlisine, Silifke'sine, Aydıncığına, Gülnar'ına, Mutun'a, Anamur'una, Bozyazısı'na günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Tarsus'una, Çamlı Yaylası'na günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin komşu ili Adana'ya, Adana'nın Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğin'e, Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, Karataş'ına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin bir diğer komşu ili olan Hatay'a, Hatay'ın Antakya'sına, İskenderun'a, Dört Yolu'na, Payas'ına günaydınlar olsun, hayırlı.

Bence olmak isteyeceğiniz bir yerdesiniz ve bence dünyanın geri kalan kısmının da dinlemek isteyeceği bir radyo programındasınız. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Merzimen frekanslarından. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyam. Benim dünyam.
2: Mersin FM
3: 104.6.
1: Benim radyom. Benim radyom. Mersin FM 104.6.

0: Tolga dünyasındasınız ama bir detay daha var, onu da paylaşmak isterim.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Hani şu 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçilik var ya, İşte o Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet evet. Evet evet. Hani şu sizlere kaliteli, lezzetli, güvenilir ve ekonomik yemekler sunan Yağmur Catering yemekçilik var ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet. Hani şu iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı olan Yağmur yemekçilik var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İşte o Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasıdır. Evet evet. Hani şu toplu yemek organizasyonlarında, düğün, nişan, cenaze gibi yemek organizasyonlarında hizmetinizde olan Yağmur yemekçilik var ya.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ya. Evet evet. Hani şu Tırmalı Sanayi sitesinde PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçilik var ya.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yani toparlayacak olursak Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar, bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar, bir kere daha sabah

Keyifleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Peki kimler dinliyor Tolga Dünyası'nı? Kimler uyandı? Kimler erken kalktı? Kimler yol aldı? Kimler yollara koyuldu? Bir mesaj gönderirler mi acaba? Bir WhatsApp'tan info irtibat.

Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yine Dalga Dünyası ile başlıyorsanız, bu sesi duyuyorsanız, bu radyoyu dinliyorsanız eğer, Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Günaydın yazıp gönderebilirsin. Hayırlı sabahlar yazıp gönderebilirsin. Sabah şeriflerimiz hayır olsun yazıp gönderebilirsin. Allah'ım bu ne güzel bir gündür yazıp gönderebilirsin. Varsa sevincini, mutluluğunu almış olduğun güzel haberi bizlerle paylaşabilirsin. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yaz gönder mesajını, yolla gelsin mesajını. Kaydet numarayı 0546 977.

0: La la la la la. O zaman şöyle yapalım, bir mola verelim, bir reklama gidelim. Reklam sonrası dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
0: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti

0: Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Aranızda hala uyanamayanlar var. Yatakta kalkıp da ayakta uyuyanlar var. Hala böyle bir mutsuz olanlar var. Arkadaşlar bizi de üzdüler ama biz de sabah erken kalktık, yol aldık, işimizin başında yerimizi aldık. Yani şimdi laka luka yapmanın gereği yok, anladın mı? Yani radyocusun diyorlar, mutlu sanıyorlar. Boş verin onu, şunu bunu. Bizi de çok üzdüler ama biz yine de kalktık. Bizi de çok ittiler, biz de düştük ama yine de kalktık. Bizi de harcadılar ama biz yine de bir olduk, birlik olduk, beraber olduk. Aynen. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Vay efendim uykum var, vay efendim uykumu alamadım. Vay efendim canım sıkkın, vay efendim moralim bozuk, vay efendim... Derdim var. Vay efendim dermanım yok. Ya geçin ya. Geçin arkadaşlar, geçin. Bizi de üzdüler ama biz de erken kalktık, yol aldık. Bizi de üzdüler ama biz de işimizin başında yerimizi aldık arkadaşım ya. Tabii canım ya. Radyocusun diyorlar, mutlu sanıyorlar. Boş verin yani. Şey yapmayın. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Mesela şimdi bulunduğunuz yerlerde güneş doğuyor ya. Hani bize göre bir doğa olayı ya, hani doğal olarak böyle. Hani dünya dönüyor güneşin etrafında falan, ay yıldızlar falan diye. Ya bu matematiği bir tarafa bırakın. Fiziği falan bir tarafa bırakın. Hani bütün bu şeyi bir tarafa bırakın. Yani güneş bile doğmak için ne mücadeleler veriyor arkadaşlar ya. Tabii ya. Tabii ya, güneşsin diyorlar, mutlu sanıyorlar.

geçmeyin, ne mücadele, ne savaş. Yeri geliyor bazen doğamıyor ya, bazen bulut geliyor önüne geçiyor falan. Tabii canım ya, güneşsin diyorlar, mutlusunlar ama ya güneşin mücadelesi diye bir manifesto lazım her sabah. Ulan şu güneş bile doğmak için ne mücadele vermiş, biz hala yatıyor muyuz falan diye kendimizi gaza getirmemiz lazım. Tabii canım. Tabii ya. Öyle oturduğumuz yerden ne güzel vallahi güneş, ne güzel sen duruyorsun, biz senin etrafında yani hani böyle çevresindeki insanlara ne güzel vallahi işin iyi ha, yemin ediyorum. Ne güzel vallahi patronsun sen tabii. Ne güzel vallahi babanın malı tabii, bir yiyip bitiremiyorsun demek yerine. Biraz da realist olmak gerekiyor ya. Gerçekçi olmak gerekiyor. Sabah kakar kakar biraz ne yapıyorsun bilmiyorum ama uyandığında bir gözünü açıyorsun ya, bunun için bir şükür. Yani bunu algılayabiliyorsun ya, bunun için bir şükür. Biri seslerini de duyabiliyorsun ya, bunun için bir şükür. Hani yataktan kalkıp ayaklarını yere basıyorsun ya, bakıyorsun, bunun için bir şükür. Hani o anda oturuyorsun ya, oturma organıyla, bunun için bir şükür. Yani o kadar çok şükredecek şey var ki. Ayağa kalkıyorsun ya, bunun için bir şükür. Hani lavaboya gidiyorsun, ellerini kullanabiliyorsun ya. Bak ellerinle neler yapıyorsun bir düşün. Lavaboya gittiğinde tuvalete gidiyor, pisuvarın önüne böyle gidiyor. Bir düşün, bir düşün bak. Bak bunların hepsi bir şükür. Yüzünü yıkayabiliyorsun, yüzün varsa tabii yani, yüzünü tabii canım ya, aramızda yüzsüzler de olabilir yani. Bütün bunlar birer nimet. Bak bunlar Rabbimin bize verdiği en büyük nimetlerden. Bir de yancı nimetler var. Telefonunu eline alıyorsun, sanal medyaya giriyorsun, kim ne yazmıyor. Onlar yancı nimet, onlar olmasa da olur. Yancı nimetler. Uyanır uyanmaz telefona bakıyoruz. Gece kim ne yapmış, neredeymiş? Biz uyurken neler olmuş? Kimler mesaj göndermiş? Hiçbirimizin telefonunda da şey yoktur ha. Günaydın Tolga Öztürk. Dün gece hesabınıza 1 milyar dolara var yapıldı. Var aramızda şeyler, aramızda yoktur. Hani bu ülkede yaşayan birkaç tane kara paracı var. Bu ülkede yaşayan haram para meraklısı insanlara geliyor öyle mesajlar. O ayrı. Ama senin benim gibi gariban insanların mesajına, telefonuna öyle tutup da günaydın, hesabınıza bilmem ne kadar para yatırıldı. Günaydın, dün gece siz uyurken bütün borçlarınız ödendi. Günaydın, Adriana Lima sizinle tanışmak üzere. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Günaydın, sizin aileniz bildiğiniz gerçek aileniz değilmiş. Gerçek ailenizden size miras kaldı. Böyle şeyler olmuyor. Günaydın, arabanız aşağıda ısıtılmış bir şekilde sizi bekliyor. Günaydın, dededen kalma arsanızdan petrol fışkırdı, petrol milyarder oldu. Böyle şeyler yok telefonumda. Böyle şeyler yok. Ama şey var mesela, günaydın Tolga dünyası başladı. Ya. Günaydın, merhaba Tolga ben. Unutmayın bizi de üzdüler ama biz yine de erken kalkıp yol aldık. Yine de işimizin başında olduk. Unutmayın, mücadeleye devam.

0: Bu şarkının böyle bitmemiş olması gerekiyor. Ben de farkındayım ama en kısa sürede bir güncelleyeceğiz, bir şey yapacağız.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bak bak bak, kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik Yağmur Catering yemekçiliği. Bak bak. Bak bak bak bak bak bak. Bak bak bak sen bak sen bak sen bak bak.

Aynen. Erken kalkanlar var, erkenden yollara koyulanlar var, erken kalkıp yol alanlar var. Ender aramızda. Ender, tamam diyorum, doğdu güneşim diyor. Günaydın abi, hayırlı sabahlar diyor. Ender, gerçekten mi la kardeş? Günaydın mı la kardeş? Gerçekten mi la kardeş? Bu sabah hayırlı mı la kardeş? Gerçekten mi la kardeş? Aydınlık bir günde miyiz la kardeş? Sahi mi diyorsun la kardeş? Harbiden mi diyorsun la? Günaydın mı la, gerçekten hayırlı mı la sabahlar kardeş? La kardeş, la Ender kardeş, sahi mi diyorsun kardeş? Güzel günler bizi bekliyor mu la kardeş? Gelecek mi güzel günler? Maviliklere yol açacak mıyız? Bisikletimizi maviliklere sürecek. La kardeş, la kardeş. Günaydın abi, hayırlı sabahlar diyor Ender. Cümletten selamlar diyor Ender. Güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için diyor Ender. Sahi mi la kardeş? Hepimiz için güzel bir gün olacak mı la kardeş? Esam mı diyorsun la kardeş? Bugün bir telefon alacağız mı? Alo, Tolga Öztürk'le mi görüşüyorum? Merhabalar Tolga Bey, ben avukat falanca filanca. Eminim elimize ulaşan belgelere göre sizin tanımadığınız bir dedenizden size inanılmaz yüklü derecede bir servet kaldı. Gibi bir mesaj gelecek mi la kardeş? Tamam la tamam, mesaj şey beklemiyoruz, para değil. Merhabalar efendim, ben Adrian Liman'ın menajeriyim. Kendisi sizinle tanışmak istiyor, güzel bir hafta sonu tatili. Böyle güzel bir gün olacak mı la kardeş? Olacak mı böyle güzel? Yakarız geceleri. Tonga Bey merhabalar. Biz sizi özel bir bilim kuruluşundan arıyoruz. Bilim kuruluşunda yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde sizin geçmişinizi silmeye, beyninizi sıfırlamaya geldik. Bugüne kadar yaşadığınız ne varsa hepsini unutacaksınız. Artık yepyeni bir hard disk, yepyeni bir Tolga olacak. Yeni uygulamamızı sizin üzerinize böyle güzel bir gün olacak. Ender. Bak bu da güzel, bak bir tarafta bir sürü para, bir tarafta güzel kadın ama bence şey de güzel bir tercih ya. Bir sabah uyanıyorsun, sıfırlanıyorsun. Yani birileri senin geçmişiniz olamaz mı? Daha güzel değil mi? Merhaba. Merhaba, hepinize merhaba. Ne yapacağım bilmiyorum, geçmişim seni. Herhalde güzel bir şey yapacağımdır. Ben bunu bir ara yaşıyordum. Gençliğimin ilk yıllarında. Burası neresi? Ben kimim? Yanımdaki kim? Neden çıplağız falan. Ama aynı şey değil. O anlık bir şey. Gece silinmiş. Yani birkaç saat önce silinmiş. Ama bu düşünsenize geçmişiniz komple siliniyor. Geçmiş yok. Geçmişte tanıdığınız kimse yok. Siz yoksunuz. Yepyeni bir hard disk veriliyor böyle. Ama içinde de bir şey vardır da. Bir çarpım tablosu falan vardır verdikleri hard diskte yani. Böyle bir en azından genel bilgi vardır. İnsanlıkla ilgili, insan tarihiyle ilgili. Düşünsenize. Merhabalar Tolga Bey. Bilmem ne bilim kuruluşu adına aramaktayız sizleri. Sizinle bir olay denemek istiyoruz. Sizi buradan alıyoruz. Geçmişinizi siliyoruz. Sonra size yepyeni bir geçmiş olmayan gelecek yüklüyoruz efendim. Düşünsenize sabah uyanıyorsun. Kuşlar, çiçekler, böcekler. Oh. Düşünsene hiçbir şey hatırlamıyorum. Ender kimdi ya? Mesela Ender o zaman şey. Ender ben senin abinim Tolga'cığım. Sen bana hep abi derdin. Bundan sonra da abi de falan diyebilirim. Yepyeni bir gün, yepyeni bir insanlar. Vay be.

Erken kalkanlar dedik, erken kalkıp yol alanlar dedik, erkenden yollara koyulanlar dedik. Önce gözünü sonra radyosunu açanlar dedik. Güne Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlayanlar dedik. Öyle sessiz sessiz dinlemek olmaz. Siz de Tolga dünyasına müdahil olun dedik. Tolga dünyasını kimler dinliyor, kimler nereden, kimlerle dinliyor dedik ve yazanlar. Programı dahil olanlar. Fatih Öz radyo başında. Günaydın diyor Fatih Öz. Günaydın Reis diyor Fatih Öz. Hayırlı sabahlar diyor Fatih Öz. Bulutlu bir Mersin sabahından günaydın diyor Fatih Öz. Bulutlu bir Mersin sabahının fotoğrafını göndermiş Fatih Öz. Şimdi mesela Fatih Öz'ü tanıyanlar, bilenler şey diyor, özeniyorsunuz değil mi? Vay be, Fatih'e bak be. Koskoca imparatorluk kuymuş be, helal olsun be. Vallahi var ya, para var, huzur var be. Vallahi yemin ediyorum var ya, işin var ya süper ha. Fatih Öz, yani yemin ediyorum var ya diyorsun. Oh ne güzel vallahi, evli, mutlu, çocuklu. Boyunda çocuğu var, her sabah okula götürüyor, getiriyor. Made'yi okula bırakıyor, Mustafa Efe Üniversite'ye bırakıyor diye. Öyle değil mi Fatih? Her sabah erken kalkıp çocukları bırakıyorsun, mutlu sanıyorlar değil mi? Neler gördüğünü, neler geçirdiğini bilmiyorum. Neler geçirdiğini Fatih'i uzun yıllardır tanırım. Görmüş, geçirmiş... Görmüş geçirmiş derken eskilerin tabiri. Eskilerin tabiri. Görmüş geçirmiş bir arkadaşımızdır. Fatih yakından tanırım. Vallahi çok geç... ama elhamdülillah, ama Fatih için burada biz bizeyiz. Aramızda yabancı yok. Bana itiraf edebilirsin. Bizim bir görmüş geçirmiş geçmişimiz var ama bize de az... hayat intikamını bir şekilde alıyor. Hayat bir şekilde intikamını, bak bizim harbiden yaşamış çok şeyimiz var böyle. Aynı kuşağın evlatlarıyız ya. Tamam, doğru, bayağı mücadelemiz var. Hakikaten çok şey gördük bak. Yani çok badire atlattık anlamında geçirmek. Yani görmek, geçirmek diye bir tarz. Yaz abi Google'a çıkar ya. Bir düzgün bir adam görünce şey derler. O çok kaliteli bir şey, görmüş geçirmiş bir adam. Böyle derler yani. Ama işte bunun bir de şeyi var, background'u var, kamera arkası, bilinmeyeni var, öncesi var, gerisi var. İşte biz gördük geçirdik ama hani doğru bir yerlerdeyiz. Fatih, ben, işte bizim gibiler. Doğru, bayağı gördük, bayağı yaşadık, bayağı gördük geçirdik ama emin olun hayatta bizi... hayatta bizden intikam, değil mi? Şimdi Fatih'e bir dokunun. Vay be Fatih, ne çektim be deyin. Yemin ediyorum var ya, hemen böyle ağlayacak bir omuz var. Abi ben neler yaşadım. Bak harbiden diyorum ya Fatih, doğru mu söylenenlerdesin birisi? Ya gerçekten çektin mi sen ya? Baya baya bir sıkıntı yaşadı falan. Direkt bak bari ver. Abi sen neler biliyorsun? Yani bize böyle ağlayacak bir çift omuz verin. Biz oturalım böyle bir, geçmişte neler yaşamışız, neler gelmiş, nelerle mücadele etmişiz, neler görmüş geçirmişiz. Otur, bize verin bir omuzu, 10-15 gün bizi almayın, 10-15 gün bizi almayın. Öyle neler.

Yani daha da detay vermek isterim. Gidersen yani hayat bizi çiğnemedi abi. Yani çiğnedi, yuttu. Hani şey diyorlar ya, bak Fatih bunu çok duymuştur. Oğlum hayat seni var ya çiğner tükürür diyorlar ya. Lan keşke bizi tükürse. Çiğnedi, çiğnedi, çiğnedi. Sindirdi, sindirdi, sindirdi, sindirdi. Fatih'in hoşuna gitti. Fatih'in hoşuna gitti, anlat anlat diyor. Fatih'cim senin omuzların yeterince geniş mi? Kafamı koyayım mı omuzuna? Olayın sonu farklı bir şey gitmesin. Hayır, ondan sonra yeni bir şey daha yüklenmesin. Kalkacağım. Nur topu gibi bir derdin daha oldu. Nedir? Bundan sonra Fatih ile seni sevgili sanacaklar. Fatih Öz ve çocukları

Muhammed radyo başında Muhammed. Yağmur Catering yemekçiliğin nöbetçi radyo dinleyicisi. Yağmur yemekçilikten bugün teftiş görevi Muhammed'e verilmiş. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey, hayırlı işlerin olsun diye. Sana da günaydın, inşallah aydınlık bir gün olur. Sana da hayırlı sabahlar, inşallah hayırlı bir sabah olur. Sizlere de hayırlı işler, inşallah hayırlı işler olur. Yağmur yemekçiliğin Muhammed'i, Yağmur yemekçiliğin Muhammed'inin nezdinde, Yağmur yemekçiliğin Ömer'ine, ustalarına, kalfalarına, çıraklarına, emekçilerine ve hepsinin önemlisi, kurucusu ve isim babası Cumali Usta'ya ve ekibine günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler arkadaşlar. 5, 10, 20, 25 falan değil. 30 yılı aşkın süredir mesleğinin zirvesinde Cumali Usta ve ekibi Yağmur Yemekçilik'te hizmetinizde.

Mahmut abi radyo başındaymış. Namıdeğer Mahmut hocamız, efsane hakem Mahmut Altınbakır radyo başındaymış. Vay be. İşte diyorum, doğdu güneşim. Selam Tolga, iyi yayınlar diyor Mahmut Hoca. Mahmut Altınbakır, hayırlı sezonlar, harikasın diyor. Ekip olarak başarılar dileriz, Mersin'den sevgiler diyor. Mahmut Hocamız ya, efsane Mahmut Hocamız ya. Canımız ciğerimiz ya, başımızın tacı ya. Meder iftarımız ya, bakın, spor adamı ya. Efsane hakem Mahmut Altınbakır sahalarda olmasa da sahnelerde. Elinde düdük olmasa da elinde mikrofon, önünde kamerayla spora gönül vermeye devam ediyor. Biraz da kendimize çalışalım ya. İçel TV ve San TV spor yorumcularından baş spor yorumcusu Mahmut Altınbakır. Mahmut abi, yalnız benim cahilliğimi mazur gör abi. Ben biliyorsun uzun süredir şirketten uzağım. Konuya çok vakıf değilim. Abi neydi sizin? Sizin neydi? Spor şeyi miydi? Neydi adı? Mahmut Hoca ve arkadaşları mıydı? Mahmut Hoca'nın tekkesi miydi? Neydi sizin? Hatırlar gibiyim bir isim ama başka bir isim söyleyeyim. Neydi sizin program? Her salı mıydı abi? San TV'de miydi abi? Neydi? Mahmut Hocam, valla cahilliğim mazur. Şimdi şey diyebilirsin veya şey diyebilirler. Ya Tolga'cığım, kendi radyonda, televizyonda olup bitenden haberin yok. Ya ki, yani boş verin kendi radyo televizyonumuzu. Televizyonumuzda hangi program olmadığını, etrafımızda neler döndüğünü haberimiz yok ki, bundan haberimiz olsun. Şöyle bir düşünün bakayım, neler var yani. Tabii canım ya, dünyadan bir haber olduğumuz o kadar çok şey var ki. Haberimiz olmayan o kadar çok şey var ki. Yanıldığımız, aldandığımız o kadar çok şey var ki. Yani bu konuyu da bilmiyorsak da olsun yani. Neydi? Ön liberoymuş. Ön libero spor programı. Evet evet. Mahmut Altınbakır ve ekibiyle ön libero her salı 18.30'da San TV ve İçel TV ekranlarında. O güzel gözlerine dayamam. Spora dair her şey. Mersin Sporu, Türkiye Sporu ve Dünya Sporu. Her salı 18.30'da Mahmut Altınbakır yönetimiyle ön libero'da. Mersin İdman Yurdu'nun durumu ne olacak? Fenerbahçe bu sezon ne yapacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne edecek? Tüm bu soruların merakı, cevabı... Her salı 18.30'da San TV İçel TV ekranlarında Mahmut Altınbakır'ın sunumuyla ön libero programında. Benzin ne kadar olacak? Altın ne kadar düşecek? Önümüzdeki seçimlerde kim seçilecek? Bunlar

0: dediğim gibi ya. Bizi de çok üzdüler ama biz de her sabah kalktık, işimizin başında yerimizi aldık arkadaşlar. Radyocusun diyorlar, mutlu sanıyor. Hadi o zaman siz de dökülün bakayım, dökülün. 0546 977 84 32. Tolga Dünyası WhatsApp numarası. Instagram'dan da olabilir. Bak daha geniş bir yelpaze. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşelim, mesajlaşalım. Ama şimdi bir mola verelim. Çayımızı alalım. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım kimler dökülecek. Instagram Radyocu Tolga.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçecek.

0: bizde.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun

0: 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Yani birçok yeteneğim var ama yeteneklerimden bir tanesi daha olsun, ne olsun diye sorsaydınız eğer ya. Öyle bir yeteneğimin olmasını isterdim, öyle bir yeteneğim yok. Ha bir de reklam bittikten sonra zamanında şu koltuğa oturmayı çok isterdim. Dinleyicime sessizlikle baş başa bırakmak istemezdim ya. Şimdi bunun cevabını kim verir bilmiyorum. Reklamdan sonra kaç saniye bir sessizlik oldu? Reklamdan sonra kaç saniye beklemek durumunda kaldınız? Reklamdan sonra ne kadar bir kesintiyle karşı karşıya kaldınız?
1: Gümüş kemer bele.
0: Oldu mu bir 10-15 saniye olmamıştır diye tahmin ediyorum ya.
1: İnan her şey.
0: Kısa sürmüştür diye tahmin ediyorum ya. Ya o kadar değildir herhalde ya.
1: Altın kemer
0: bele. Azıcıktır herhalde ya.
1: Sevdiğin.
0: Vallahi bak yani keşke öyle bir yeteneğim olsa reklamlarda mesela. Reklam molası verdiğimde. Hani şuradan kalkmak yerine sabırla beklesem değil mi? Hani gidip çay almakmış, ihtiyaç gidermekmiş yapmasam değil mi? Bir öyle bir yeteneğim olsa bir de çüp çiki çüp çiki çüp. Canlarım benim. Ben biliyorum ama dinleyici sabırla bekledi ya dediler ya. Tolga kesin şu anda dediler çayını alıyordur. Tolga kesin çayını alıp gelecektir.

Yani şimdi sabah sabah radyonuzu açtınız. Radyoda bir program, programda bir programcı, programda bir şarkı. Dottik dottik. Şimdi bunu sorgulamakla falan uğraşmayın. Yani etrafınızda sorgulayacağınız o kadar çok şey varken, hani radyoda çalan şarkının ne anlama geldiğiyle uğraşmayın abi.

Bu arada reklam dönüşü bir kesinti oldu. Ne kadar olduğunu merak ettik. Ender sağ olsun cevaplamış. Ender takip ediyor ya. Yaklaşık 4-5 saniye. Tamam, doğru, evet. Tam demek ki böyle çayın suyunu koyuyormuşum o esnada. O esnada şey olmuş yani. Sevgili Ender'i Tolga Dünyası program temsilcisi genel müdür başkanı yapıyor. Bundan sonra karşılaştığın insanlara şey diyebilirsin. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tolga Dünyası dinleyici temsilcisi başkan genel müdür vekil şeyiyim ben.

0: dik koşarsın, okula yetişirsin. Dotik dotik dotiksin, sen dotiksin dotiksin. Cumali ustamız da teşrif etmiş. Cumali Kırmaz. Günaydın kral. Hayırlı yayınlar diyor Cumali usta.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Cumali usta deyip geçmeyin ha. Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış bir adam da. Böyle iki tane adam var yeryüzünde. Bunlardan bir tanesi Tolga. Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış. Yani 30 yıla yakın süredir mikrofonlarda huzurlarınızda hizmetinizde olan. Tabii canım ya, kamu hizmeti yapan, amme hizmeti yapan. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla her sefer erken kalkıyor olan bir adam. Tolga Öztürk. Bir diğeri de Cumali Kırmaz. Namı değer Cumali Usta. O da ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış ha. Tolga ile arasında bir fark var. Tolga 30 yıla yakın süredir mikrofonlarda hizmetinizde. Ama Cumali Usta'nın mütevelliti biraz daha fazla olduğu için, biraz daha böyle Tolga'dan birkaç adım önde olduğu için 30 yılı aşkın süredir hizmetinizde. Tabii canım ya, 1995'ten günümüze 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi. Tabii ya. Adam usta, adam aşçı, adam aşçı başı, adam işveren, adam halka hizmet ediyor. Tabii canım ya, maliyetine satışlar fabrikadan halka, mutfaktan halka. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Dünyanın en ünlü ekonomi uzmanları, hesap uzmanları da bu işin içinden çıkamazlar. Dünyanın en eski ustaları, esnafları da bu hesabı yapamazlar. Nasıl oluyor, nasıl ediyor? Düşündüler, taşındılar, işin içinden çıkamazlar. Ben size hesabın kolayını söyleyeyim. Adam diyor ki 300 lira satıp 100 lira kazanacağım ama 200 lira satayım, 5 lira kazanmasam

0: Tam da olur diyor yani. Düşünsene bak, hesaba bak. Yani diyor ki ben de bilirdim 400 liraya satıp 200 lira kar etmeyi. Ama diyor yok diyor, biz diyor azın bereketine talibiz diyor.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya dostları, arkadaşları, esnaf dostları falan diyor olmaz yapamaz.

0: catering, yemekçilik.
1: Cumali Usta diyor benimle uğraşmayın diyor. Ben diyor para kazanmasam da insan kazanayım. İnsanların boğazından ekonomik bir şeyler geçsin ya diyor. 200 liraya. 200 liraya. Yani hesap kitap yapıp da lan nasıl oluyor falan diye düşünüyorsanız düşünmeyin abi. Çok düşündü insanlar. Düşünenler kafayı yedi. Bırakın siz oluruna bırakın. Siz sadece tadını çıkarın ya. Gidin yağmur yemekçiliğe. Ustam bana oradan bir ana yemek, bir pilav, bir de salata. Bir de yanında limon ver ekmek getir deyin. Yiyin babacım siz. Siz kendi lokmanıza vurun abi. Boş verin. Çıkışta da 200 liraya bırakın çıkın. Ne yapacaksın sen? Kazanıyor mu kazanmıyor mu? Zarar mı ediyor? İflas mı edecek? Batacak mı? Bırak boş verin. Cumali Usta iflas etmeden batmadan önce siz de gidin yiyin abi yani. Tabii canım ya siz tadını çıkarın boş batarsa batar bize ne ya?
0: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Ya nasıl oluyor arkadaş ya? Yani ana yemek, pilav, salata, limon, biber, ekmek bir de servisle nasıl 200 lira oluyor ya diye merak ediyorsan ara sor öğren. Ara. Ara sor öğren ara.
0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Arayın. Tamam bak arayın hemen gelin bağlantı yapsınlar. Sizin de işlerinizin yemeğini getirsinler. Her gün 50 kişilik yemek getirsinler. Ödemenizin aylık yapın böyle. Sonra deyin ya usta sen nasıl oluyor böyle falan diye. Sonra önce bir bağlantıyı yapın sonra Allah Allah. Sonra öğrenirsin.
2: Bulguru kaynatırlar. Yavrum bulguru kaynatırlar.

0: Ender'i bilenler biliyor, bilmeyenler için hatırlatayım. Programı yakından takip eden, interaktif bir şekilde müdahil olan sevgili, değerli bir kardeşimiz. Sevdiğimiz bir kardeşimiz sevgili Ender, programa hem dinler hem de müdahil olur. Biz de mesajlarını paylaşırız. Az önce dedik ya, neler gördün neler göreceksin diye. Hayırlısı be abi, Allah gördüğümüzden geri koymasın demiş Ender.
1: Ben de onu diyorum.
0: Ben de onu diyorum. Amin, Allah gördüğümüzden geri koymasın ama kardeş, daha emin ol, görmediğimiz daha neler var. Yani doğrudur, bizim de bir görmüş geçirmiş geçmişimiz var ama daha dur, neler göreceğiz, neler geçir... daha dur daha, sen yolun başındasın. Daha yolun baş... Kendimi Ramiz dayı gibi hissettim evlat. Daha neler göreceksin, daha neler geçir... neler neler çekeceksin daha. Evlat. Bu arada son mesaj son dakikaya gitti diyor. Abi bir gün Cumali abi sesli mesaj gönderip ulusal sesleniş konuşması yapsa olmaz mı diyor. Bilmem, soralım kendisine. Cumali

hayatta yoğun istek var. Sesli mesaj diyorlar, göndersin diyorlar, ulusa seslensin diyorlar. Tabii tabii, adaylığını açıklasın diyorlar. 200 liraya yemek satan birisi ülkeyi yönetebilir bence. Dinleyicilere sesli selam göndersem mesela, ona da selamlar, hayırlı işler olsun diyor Ender. Bir de bilmediğim için soruyorum, bu işler nasıl oluyor diyor. Televizyonda dinlediğimiz radyolar nasıl yayın yapıyor? Zahmetli bir durum mu diyor. Mersin'de mesela uydudan dinleyebilir miyiz bir gün diyor. Dinlersin abi. Abi Ender'cim, söylediğin şeyler o kadar basit şeyler ki, hele bizim gibi teknolojiyi aşmış, teknolojik birçok imkanı olanlar. Yani mesela şu an bu program televizyonda, İçel TV'de olabilir, tamam mı? Ben İçel TV'de böyle kamera karşısında konuşurken onun ses çıkışı radyodan gelebilir. Bu birincisi. Basit yani. Bir kabloya bakar her şey. Diğeri uydudan mersebimi dinleme konusu. O da basit. O da birazcık dolara bakar. Benjamin'e bakar. Birazcık euroya bakar. Birazcık böyle kara para aklamaya bir gözlüğe bakar. Yani. O da paraya bakar kardeş. Yani istiyorsan TC kimlik numaranı gönder, faturayı sana ibraz edelim. Bundan sonra Tolga Dünyası'nı uyuda dinle yani. O da kolay işler bunlar Ender. Bunlar da biz sana soruyor muyuz ya Ender, bu uçaklar nasıl uçuyor? Bu uçaklar nasıl böyle dengede kalıyor? Türbülansa girince nasıl sallanıyor diye. Biz sana soruyor muyuz Ender'cim, uçağı kullanırken sevgili yolcular hepiniz uçağı. Bunu nasıl yapıyorsunuz diye biz sana soruyor muyuz ya? Ender'cim biz sana soruyor muyuz, uçağı nasıl kaldırıyorsun, nasıl indiriyorsun? Uçakta yaşadığın en büyük macera neydi diye soruyor. Biz sana soruyor muyuz, uçağın içinde yer çekimi var mı? Nasıl oluyor o? Sana soruyor muyuz kardeş? Bu arada dün Hacı abisiyle tanışmıştı Ender. Hacı abi Liparis 5 yönetiminden. Ender bugün de boş durmuyor. En sevdiğim Hacı abime de selamlar diyor. Böyle böyle işte Ender. Böyle böyle yaza kadar böyle böyle işlemeye devam et. Şunun şurasında 8-9 ay kaldı. Haziran, Temmuz, Ağustos ayında Liparis 5'tesin baba. Böyle böyle devam et. Yazın var ya full kızgın kumlardan serin sular. Yazın var ya full böyle havuz başı limonata kaydırak baba. Oo.

0: Lan arkadaş var ya, zif gibi çay almışım. Acayip demli. Kafa yaptı değil mi? Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-84-32. Bu numarayı kaydet, direkt mesajla ulaş bana. Bak, ulaşanlar ne güzel karlı çıkıyor. Okuyoruz da biz bizeyiz. 0546-977-84-32. Numarayı kaydet, WhatsApp'tan mesaj gönder. Numarayı kaydedemediysen Instagram radyocu Tolga gönder gelsin. Instagram radyocu Tolga takip et, direkt mesajını yolla. Bir mola vereyim, şöyle güzel açık bir çay alayım, sonra gel kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tamam yavrum, izdam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekiyorsunuz.

0: Ekmeği yapıyoruz, tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
4: Bir şey. Aracılar full okul.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger, Pozcu Kuşi Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Aman aman aman Elmalı. Elmalı da Elmalı. Ya bazen böyle şarkılar, türküler falan güzel geliyor. Bazı böyle şarkı türkü sevenler, yani özellikle radyoyu bir şeyler dinlemek için dinleyen dinleyici şey diyebiliyor. Ya Tolga biraz az konuş da biraz şarkı dinleyelim falan diyenler oluyor. Aslında doğru. Yani genel anlamda insanlar radyoyu müzik kutusu, sadece şarkı dinlenebilen bir mecra olarak biliyorlar ama Tolga dünyasını takip edenler, Tolga dünyasını triyaki olanlar biliyorlar ki şarkılar kısmen oluyor. Ama burada ön plana çıkan sadece şarkılar değil, aynı zamanda Tolga dünyası ve ekibi. Yani ekipten kastım siz. Tolga dünyasına müdahil olanlar, mesaj gönderenler, mesajlarıyla programa katılanlar. Yani anlayacağınız, arada onlara da böyle bir bakmak gerekiyor. Mesela kim var? Mecit Yalçın var. Mecit Yalçın. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diyor Mecit Yalçın. Bizim Mecit Yalçın ya. Önceleri daha sık mesaj gönderen Mecit Yalçın. Hatta bir ara böyle şehirler arası yolculuğa falan çıkan Mecit. Yalçın Mecit. Evet, kendisi değil ama eşi Gülnarlı olduğu için Gülnarlıların eniştesi olan Mecit Yalçın. Orion su arıtma sistemlerinden, Aksu arıtmadan Mecit Yalçın. Bizim Mecit ya, bizim Mecit Yalçın. Günaydın kardeşim demiş. İyi yayınlar demiş, göndermiş mesajını. Mecit'cim, Fatih de bir saat önce mesajını göndermiş. Bulutlu bir Mersin sabahı demiş.

Çocuklarını okula bırakmak için yola koyulmuş. Bak çocuklarını okula bırakmıştır muhtemelen. Muhtemelen çocuklarını okula bırakmıştır ve muhtemelen iş yerine doğru geçiyordur. Bak benden duymuş olma. Ayık ola Mecit. Hep tetik, hep tetik. Ve Mehmet Kaya radyo başında. Biliyorsunuz mu Mehmet Kaya'yı? Direksiyon eğitmeni, direksiyon öğretmeni Mehmet Kaya. Güvenli sürüş hocası Mehmet Kaya. Günaydın güzel Mersin'den herkese diyor Mehmet Kaya. Sana da günaydın Mehmet Kaya. Aklımı baştan aldım. Güzel ülkem, canım Türkiye'm, Türkiye'mizin başkenti Ankara'dan, Anakara'dan, Akdeniz'in incisi, günde 21.si güzel Mersin'imize, güzel Mersin'imizin güzel insanlarına bir kere daha günaydın. Güzel Mersin'den günaydın diyor Mehmet Kaya herkese. Güne Tolga dünyasıyla başlıyoruz her zamanki gibi diyor Mehmet Kaya, her zamanki gibi. Yani sabah erken kalkıp yol aldığımızda, erkenden yola koyulduğumuzda, direksiyon başında oturduğumuzda hemen diyor radyomuzu Mersin FM'e açıyoruz, Tolga'yı dinliyoruz. Gün içerisinde direksiyon eğitimi verirken, gün içerisinde direksiyon eğitmenini yaparken de devam ediyoruz. Mehmet Kaya, Mehmet Kaya, Mehmet Kaya sürücü kursları, kalite tesadüf değildir Mehmet Kaya. Mehmet Kaya var ya, bireysel bir şey yapsa, hani böyle sürücü kursu, sürücü eğitmenliği anlamında, inanılmaz destek oluruz burada. İnanılmaz. Hatta şey bile diyebiliriz, heyecan Mehmet Kaya'da falan. Başarı Mehmet Kaya'da. Mehmet Kaya. Yeni yeni öğrencilere bugün yine direksiyon eğitimi verecek. Onların sürücü belgesi almasında yardımcı olacak. Sonra onları da şoför diye sahaya sürecek. Hadi bakalım.

Kavga dünyasına müdahil olanlardan, mesaj yollayanlardan Şeymuz Durdi var. Şeymuz Durdi, günaydın aga, iyi yayınlar yazmış, göndermiş. Şeymuz Durdi de erken kalkıp yol alanlardan, Tolga dünyasını dinleyip de mesaj yollayanlardan. Günaydın aga yazmış, göndermiş Şeymuz Durdi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Selamun aleyküm, ben Barış Tolga abi, biz de seni dinliyoruz diyor. Ve aleyne ve aleyküm selam Barış kardeşi. Erken kalkıp yol alan Barış. Güne Mersin'de Tolga dünyasıyla başlayan Barış. Ve aleyne ve aleyküm selam. Merhaba Tolga abi, nereler? Tabii şimdi sezon finalinin ikinci haftası ya. O demek ki bu iki hafta içerisinde, daha doğrusu ikinci haftanın ikinci günü. Yani canlı olan hafta içi 9 oluyor aslında bugünle. Hani gün olarak da 10 gün falan oluyor. Onur, ben buralardayım. Sen nerelerdesin kardeş? Bak, Ender gibi yakından takip edeydin, İlk günün sabahı sen de müdahil olurdun yani. Emir radyo başında. Emir. Günaydın abi, yoldayım, seni dinliyorum diyor. Emir. Sana da günaydın Emir. Sana da hayırlı sabahlar Emir. Senin sabah şevlerin hayır olsun inşallah Emir. Hayırlı sabahlar Tolga abi diyor Hilmi. Abi, ben ve arabadakiler seni dinliyoruz diye bir selam yollar mısın diyor. Sevgili Hilmi ve arabadakileri yazmış. Arabasında Ferhat varmış, Kemal varmış, Hakan varmış. Bu dörtlüye o zaman batağa mı gidiyorsunuz lan? Okey mi gidiyorsunuz lan? Hakan, Kemal, Ferhat, Hilmi. Nereye gidiyorsunuz böyle? İşe mi gidiyorsunuz lan? Bir arabaya doluşmuşsunuz hep beraber.

yine radyomu açtım yine sen ya diyor. Erdem vallahi mı lan? Oğlum bu bahsettiğin yani gün anlamında mı, hani böyle geçen hafta da vardı? Mesela yıl anlamında mı, geçen yıl da vardı? Ya da şey mi acaba? Ya da şey mi acaba Erdem? Hani 10 sene önce de vardın. Mesela ben o zamanlar liseye gidiyordum, yine sen vardın. Üniversiteye gittim, yine sen vardın. Mezun oldum, yine sen varsın. Abi işe girdim, yine sen. Evlendim, yine sen mi diyorsun acaba? Yine radyo, yine sen. Üzgünüm. Üzgünüm. Daha uzun bir süre buralarda olmaya niyetim var. Ne yaparsın kardeş? Parası güzel biliyorsun da yani. Hayır, ne yapacağım bu saatten sonra? Hayır, başka ne yapacağım? Onu merak ediyorum. Elimden gelen bu yani. Başka ne? Gidip de kasap dükkanı mı açayım? Kasap ne yapayım? Ciğerci açıp da ciğerci Tolga mı olayım? Ne yapayım ya? Ender'in hemen mesajdan devam edelim. Yağmur yemekçiliğe atıf yapmış. Bugün kuru fasulye, biber dolma, patlıcan güveç, fırın tavuk but, kasap köfte, tavuk kavurma mı yiyoruz abi diyor. Yok yok, sayacağım. Ender diyor ki bugün ne pişirsem acaba diyenlerin mutlaka takip etmesi gereken listelerden biri olur sanki diyor. Olur kendisi diyor. Tamam, birazdan o zaman yağmur yemekçiliğin menüsünü, 200 liraya yiyeceğiniz menüyü sizlerle paylaşayım. 200 liraya ne yenebilir?

0: Onlar da dinliyor, şunlar da dinliyor, bunlar da dinliyor. Geldim. Ama tüm bu dinleyen arasından anam da dinliyor, anam da dinliyor. Anam anam, garip anam, cefakar anam, fedakar anam da dinliyor. Anamın artık bir balkonu var, anamın artık bir komşusu var, bir yoldaşı var, bir aretliği var. Anam teknolojiye çok yakın olmayan, anam teknolojinin çok uzağında birisi. Hani birçoğumuzun anası böyledir. Hani telefonda sadece açıp kapamayı bilen, çok fazla teknolojiye meraklı olmayan, çok fazla teknolojiyi takip etmeyen birisidir. Ama şimdi bir mesaj gelmiş. Muhtemelen aretliği Sunu abla yazmıştır mesajı muhtemelen. Günaydın, balkonda kahvaltıda seni zevkle dinliyoruz. Kolay gelsin demiş annem. Annemin telefonundan gelen... Ama muhtemelen Sunu ablanın yazdığı kahvaltı yapıyoruz dediklerine göre muhtemelen tabii şimdi Sunu abla da erken kalkıyor, torunu okula gönderiyor. Dolayısıyla oradan da anne derken kalkar, anneye geçiyor demek ki işte. Ne güzel ya. Şu dünyada insanın bir yoldaşının olması, bir kardeşinin olması, bir dostunun olması, aretliğinin olması ne güzel bir şey. Anam da şimdi var ya benimle gurur duyuyordur ha. Ben doğurdum bunu, bunu ben doğurdum diyordur. Ben doğurdum bunu diyordur yani. Peki şimdi siz balkonda dinliyorsanız mahallede dinliyordur yani. Şimdi balkonda dinlerken mahallede diyordur. Ne oluyor orada ya? Ne anlatıyor bu adam falan diyenler. Annem oradan sus konuşma benim o. Peki günaydınlar olsun o zaman ya. Anneme, anam anam, garip anam, cefakar anam, fedakar anam, canım anama da. Sunu ablaya da günaydınlar olsun. Balkonda dinleyenler, mutfakta dinleyenler günaydın. Sizlere de hayırlı sabahlar olsun. Sunu abla. İyi ya, en azından gözümüz arkada değil ya. Balkonda dinleyenler günaydın. Sevdiğimi tam severler. Şimdi Yağmur Yemekçiliğin bugünkü menüsünü merak etmişti Ender ve devam eden takibi şey yapanlar vardır merak edenler. Ne var Yağmur Yemekçilik'te? Bakın size şu kadarını söyleyeyim, şu önemli bak.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet ya, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Peki bugün hangi 3 çeşit yemeği 200 liraya yiyebilirsiniz? Bakınız bugün ekşili misket köfte varmış Yağmur Yemekçilik'te. Tavuk kavurma varmış, patlıcan güveç varmış. Kasap köfte varmış, biber dolma varmış. Fırın tavuk but varmış, kuru fasulye varmış. Lan Ender bildi lan bunları. Oğlum sen nereden biliyorsun bunları? Ender. Oğlum biz seni Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda pilot biliyorduk. Sen ne? Aşçılığa mı merak saldın? Oğlum yoksa sizin uçakların yemeklerinde mi Yağmur Yemekçilik? Hadi bir menü yapalım, menü yapalım. Yağmur Yemekçilik'te kasap köfte, yanında meyhane pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeği ile birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Olaydım, Ankara'lı olaydım. Yağmur Catering Yemekçilik'te biber dolma, yanında mercimek çorbası, yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te ekşili misket

0: köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. Hepsi birden sadece 200 lira. Yani bu lezzetlerin yakınınızda çarşı merkezinde olmasını çok isterdim ama bu tür üretim sanayide yapılabiliyor. Tırmız sanayide yapılabiliyor.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmız PTT yanında hizmetinizde.
0: Ama merak etmeyin, bu güzellikler oralarda yapılıyor ama adresinize de gelebiliyor. Adresinize hizmet yapılabiliyor. Adresinize kadar gönderilebiliyor. İş yerlerinize tabildo usulü servis yapılabiliyor. Bunun için bir numara veriyorum, not edin.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Hemen arayın. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Yazın oradan, Cumali Usta ile görüşeceğiz deyin. İrtibat kurun, bağlantı kurun, anlaşma yapın. Bundan sonra siz de yemek sorununu dert etmeyin ya. Getirsinler her gün size. Güvenilir, ekonomik, lezzetli Yağmur Yemekçilik.

Ender dedik ya yakından takip ediyor diye. Sadece kendi takip etmiyor. Aileye de aşılamış. Yenge hanım da dinliyormuş. Hanımı da dinliyormuş. Abi hanım sordu şimdi. Geçen sezon takip eden Melek hanım falan vardı. Niye yazmıyorlar diye sormuş hanım yenge. Vallahi Ender'im Melek'i sana sormak lazım. Kardeş en son siz buluştuydunuz. En son siz görüştüydünüz. En son abi görüşmeye gidiyorum dediydin. Beni davet edin dediydin. En son siz takılıyordunuz. En son siz bir hafta sonu bir tatile bir şeyler... Sana sormak lazım. En son sen görüşeceğiz dediydin. En son biz kaynaşacağız dediydin. En son bir yakınlaşmıştınız, bir kaynaşmıştınız. Biz nefes nefese bir şey olduk. Ender'cim ben de sana soracaktım. Ne oldu la kıza? Yani kız yıllardır radyo programını takip ede ede aradığı buldum deyip de bizi takip etmekten bıktı mı acaba? Olabilir mi acaba? Tolga dünyasını dinleyerekten mükafatını aldı. Rahatına mı baktı acaba? Olabilir mi acaba? Ender. Yani bilmiyorum nerede olduğunu ama hanım yengeye selamımı ilet. Böyledir o. Batar çıkar. Şimdi bir senaryo üzerinde çalışıyordur. Şimdi senaryodan döndükten sonrasında ya bir hastalığı vardır ama bunları ciddiye alıp da geçmiş olsun demeyin. Ya bir hastalığı vardır, ya bir hastanede yatmıştır, yatıyordur. Ya ölümden dönmüştür, ya piyangodan para çıkmıştır, ya başka bir yere gitmiştir. Ya bunu zorla evlendirmişlerdir, ya evlenip ayrılmıştır. Bir senaryo yazıyordur, anladın mı? Yani yarın bir gün öğrenir. Bak bunu bir tarafa yaz Ender. Bak yarın piyasaya çıkacak Melek. Şu anda bunlar duyduğunu sanmıyorum. Yarın bir gün piyasaya çıkacak diyecek ki... Tolga'cığım ölümden döndüm, 8 ameliyat geçirdim, 9 organ nakli yapıldı... Şu anda çok da iyisi falan gibisinden. Bunların hepsi dikkat çekme. Sen bilirsin bunları lan. Sana yap.

Olacak. Dolgacım hiç iyi değilim. Benim elimi sıcak sıcak bir ele ihtiyaç varmış deyip seni... Elleri uçak tutan birisinin elimi tutması gerekiyormuş. Uçak uçurabilen birisinin bana yakınlaşması gerekiyormuş.

Artık biliyorsunuz değil mi? Tolga Dünyası efsaneleşen bir radyo programı. Yani aramızda 2005 sonrası doğanlar, 2000 sonrası doğanlar falan filan var. Ama Tolga Dünyası çok uzun yıllardır hayatınızda. Ve günümüz teknolojisi, günümüz irtibatı artık Instagram'dan ilerliyor. Günün 24 saati. Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Büyük bir aileyiz, ailemiz her geçen gün büyüyor. Siz de buna katılabilirsiniz. Instagram'dan radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz, takibinize takip edebiliriz. Bir şekilde böyle çığ...

0: ver.
1: Hayat çok zor, dünya çok acımasız. Bu acımasız ve zor hayatta dilerim ki her şey gönlümüzce olur. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
2: Ay Tolga, harikasın ya.
3: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
4: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba.

0: Etle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Yabancı gibi durma karşımda. Hani sevdiğindim, bildin mi beni? Erirdi yüreğin bir bakışımda. Tutup bir kalemde sildin mi beni? Unuttu diyorlar senin ismini. Unuttu diyorlar senin sesini. Ateşler içine, ateşler içine atıp resmimi. Yaktın mı vicdansız, yaktın mı beni?

nasıl inanırım gideceğine? Elleri yabancıları koyup benim yerime attın mı kalbinden, attın mı beni? Vefasız, hayırsız sevdiğim, yaktın mı beni, yaktın mı beni? Kaçayım diyorum alıp başımı, kimseler görmesin gözyaşlarımı. Ne yapayım sensiz yarınlarımı? Vefasız sevdiğim, duydun mu beni? Unuttu diyorlar senin ismini, unuttu diyorlar senin sesini. Ateşler içine, ateşler içine atıp resmimi, yaktın mı vicdansız, yaktın mı beni, yaktın mı beni?

0: Vay Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
6: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli.

0: Çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız?

0: Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

kimse dolduramaz inan yerini. Bu şarkı da aşkımızın yerini. Hiç düşünme mecnun muyum derimi. Bir tek dileğim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda MESKE ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu arttırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Yavrum izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
2: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da Dimax

0: çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, güvenli okul ortamının güçlendirilmesini ele aldıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca milletin hakkına ve malına yönelik ihlallere karşı gereken adımların atılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'yi güçlü bir devlet iradesiyle inşa ettiklerini belirtti. İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcı arasındaki para transferini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sistemi için yeni

0: Tarih açıklandı. Ticaret Bakanlığı zorunlu uygulamanın başlangıcını 1 Aralık 2026 olarak belirledi. Konya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hastalığa yenik düşen uzman çavuş Mustafa Can'ın naaşı memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Uzman çavuş Can'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Erdemli'de yeni partinin ilk ilçe kongresinde CHP'li 8 belediye meclis üyesi partiye geçti. Bu isimlerin katılımıyla Erdemli Belediye Meclisi'nde yeni parti grubu kurulup kurulmayacağı konuşuluyor. Erdemli Belediyesi çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla glütensiz destek paketi projesini hayata geçirdi. İlk paketler vatandaşlara teslim edilirken glütensiz temel gıda desteğinin 2 ayda bir düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi. Mersin Toroslar'da semt pazarlarına yönelik zabıta denetimleri sürüyor. Ekipler fiyat etiketleri, hijyen ve satış kurallarını kontrol ediyor. Pazarlarda ayrıca vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmesi için parti kontrol noktaları oluşturuluyor. Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek projesinde birinci oldu. Gençler Generation Unlimited gençlik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde Atıcılık Federasyon Kupası sona erdi. 12 ilden 77 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları verildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesinde A milli takım İtalya'yı ağırladı. Milli takım İtalya'ya 4-1 kaybetti ve gruptaki ikinci maçında ikinci yenilgisini aldı. Bu sonuçla birlikte A milli takım ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Şşşt! Dinleyici!
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi.
0: Reklam tanıtır.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet.

0: kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com. Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
1: Bir şey. Aracılar full okul. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı

0: Final eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamzabeyli köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meske ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken, yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu arttırırken, başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
6: Reklam kazandırır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
9: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
10: İster tıkla, ister uğra.
11: İçecek.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyazı bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Şoför Mahalli.
9: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
10: ...33BBL-019.
11: Yolun açık olsun, devam et.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

hızdan zevk alan, hastaneden sevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

Beni ta kalbimden vurdu gidişin. Bütün umutlarım ağır yaralı. Aklımdan çıkmıyor veda edişin. Bütün duygularım ağır yaralı. Dünyayı başıma yıkmışçasına, bağrıma kurşunlar sıkmışçasına, sanki bir savaştan çıkmışçasına, bütün anılarım ağır yaralı.

aşkımız verirken en son nefesi. Yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi. Bütün hayallerim

ayrılıp gidecek, söyle ne vardı? Sonunda aşk değil, gurur kazandı. Artık mutluluğum dünlerde kaldı. Bütün yarınlarım ağır yaralı.

Dünyayı başıma yıkmışçasına, bağrıma kurşunlar sıkmışçasına, sanki bir savaştan çıkmışçasına, bütün anılarım ağır yaralı, bütün umutlarım ağır yaralı.

0: 80TS 684.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Mersin FM.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtı.
6: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
11: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
12: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
14: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
15: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
16: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.
1: Ne olur söyletmesinler derdimi, saklarım ben onu kendime, yerim kendi.
0: Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Her tarzdan şarkılar, en güzel yorumlar ve yorumcularından. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı, isteklerinizi, selamlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi de gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarlı 0538 988 30 00.

0: Giden de yalnız, kalan da yalnız. Kural böyle, herkes yalnız dedik. Yani bazen düşünüyoruz, sorguluyoruz yine mi aynı son diye. Biraz da bu şarkıda o bıkkınlık var sanki. Yani çok yorulmuş, yaşananlar kalbinde iz bırakmış ama bir türlü kendini de o duygulardan kurtaramıyor. Belki de insanın bazı şeyleri tek başına yaşayıp sonunda kendi yolunu bulması gerekiyor. Ne kadar zor olsa da o süreç, yine de yaşamamız gerekiyor bunları. Ki bir daha böyle şeyler yaşamayalım. Öğrenmemiz gerekiyor ya gerçekten. Ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun. Şu an bizi yolda dinleyen bir dinleyicimiz var. 87 model Toros'la Mersin Limanı'na doğru gidiyoruz. Kuzenimle sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı yoldaki tüm eski kasa sevdalarına gelsin demişler. Çok da anladığım şeyler değil ama.
1: Keklik gibi.
0: Onun da sevdalısı çok yani. Selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Sizler de mesajları...

Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Yayınlar kolay gelsin. Çal kemancı şarkısını askerdeki yeğenim Naci'ye armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için

0: arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı. İçici

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
10: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
12: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir şarkıyla. Bu güzel şarkımızı da Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca istek şarkılarınızı da 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

Ya insan kızgınken ağzından çıkan bir cümleyi belki birkaç dakika sonra unutuyor ama karşısındaki o sözü uzun süre taşıyabiliyor tabii ki. Aslında birbirini seven iki insan işte o inatla, kaprisle ve kavgayla kendi sevgisini yıpratıyor. Ve geri dönüşünün olmaması çok üzücü bir şey ya. Sonra geriye işte keşke o an biraz sussaydık, belki her şey farklı olurdu diye düşünüyor. İşte bazı yaralar var. İşte iyileşmesi en zor olan da dil yarası.

Şimdi nasıl unutacağım diyeceğiz. Yani keşke cevabı olsa bu sorunun. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı sabahtan beri evrak peşinde koşturan tüm saha personelimize hediye etmek istiyoruz. Kolay gelsin demişler. Ağlarken kolaylıklar diliyoruz biz de sizlere.

yaralı hayallerim. Yaş dökerken gözlerim nasıl unutacağım? Cengiz Kurtoğlu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Çok güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi WhatsApp hattımda bir mesaj var ama bunu bir önceki mesajı ben okumuştum, paylaşmıştım. Çünkü benim bizim hattımıza, bizim numaramıza gelen mesaj bizimdir diyerekten. Ama tabii saati uyuşmuyor. Tabii ben yine paylaşayım ama. Sanırım yazmak istediği program farklı bir program. Taşlıoğlu Otokaporta'dan Orhan Taşlı, ben herkese selam olsun. Sıradaki şarkı benden, tüm sevenlere ve benim gibi mesai yapan ustalarıma gelsin demişler. Dün akşam almışız biz bu mesajı. Kış oldu. Selamlarımızı gönderelim. Dediğimiz gibi bize yazılan bizimdir.
1: Soldu çiçekleri.
0: Yani herkes dinleyicisine sahip çıksın lütfen. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi Demet Akalın yorumuyla dinleyeceğiz. Vur gitsin beni sizlerle.

0: bazı insanlar vardır. Yaptıkları müzikle yıllar geçse de hayatımızın bir yerinde hep kalırlar. Tabii ki bunlardan biri de Cengiz Coşkuner. Türk müziğine gitarıyla, besteleriyle ve emekleriyle iz bırakmış usta isimlerden biri. Şu anda yoğun bakımla tedavisi devam ediyor. Biz de buradan kendisine ve sevenlerine güzel dileklerimizi göndermiş olalım. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuştuğunun haberini de alırız. Bu güzel şarkımızda şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, piyasa bozucu eylemleri tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtirken benzer durumların önlenmesi için yeni düzenlemeler hazırlanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin başvuruyu genel kurul gündeminde ele aldı. Mahkeme partiye savunmasını sunması için bir aylık süre verilmesine karar verdi. SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding Anonim Şirketi pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken Tera Yatırım, Tera Portföy ve söz konusu kişiler için 2 yıllık işlem yasağı kararı aldı. Etkin pişmanlık için 15 gün süre tanındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Aselsan ve Türk Telekom'un ortak çalışmasıyla geliştirilen akıllı telefon için hazırlıklar sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması beklenen cihazın marka adı için 5 seçenek hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve isimlerden biri seçilecek. TÜİK'in Eylül verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos'a kıyasla %0,7 artarak 101,3'e çıktı. Tüketici, reel kesim ve perakende ticarette güven yükselirken inşaat sektöründe gerileme kaydedildi. Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Ulusal Bilimler Akademisi binası hasar gördü. Çıkan yangında can kaybı yaşandı. Bir sağlık merkezi de zarar görürken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni seferberlik hazırlığında olduğunu öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere %50 hibe desteğiyle sağladığı badem fidanları meyve vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar'a 23.288, kent genelinde ise 34.204 fidan dağıtılırken Köse Çobanlı Mahallesi'nde ilk badem hasadı yapılıyor. Mersin'de gıda denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini eş zamanlı denetledi. Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve gıda güvenilirliği incelendi. Mersin'in Tarsus

0: ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan silah bir evin bahçesinde bulundu. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkezde otizmli bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılmasının talep edildiği davada ilgili dosyaların birleştirildiği bildirildi. Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı 2 madalya kazandı. Odabaşı Büyükler Serbest kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken hız kategorisinde ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız.

0: Ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı masasında hala metraj hesabı yetiştirmeye çalışan mimar arkadaşımız Onur'a armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Bir yolcu gibi gideni götürür yollar affet.
0: Bergen, yıllar affetmez, sizlerle radyonuzda.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Tarsus Organize'den selamlar demişler. Şoan Gencebay, Sevme Bensiz şarkısını bantla ve depoda aralıksız ter döken tüm mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum. Verimli çalışmalar herkese demişler. Bizler de kolaylıklar dileyelim sizlere.

ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Sevdiğimiz kişiyi normal olarak hayatımızın merkezine o kadar çok koyuyoruz ki onsuz kendimizi eksik hissediyoruz. Sadece yanımızda olsun istemiyor. Hayatın her anında onun

bir bağ kurmak istiyoruz. Bu yüzden de sensiz yarım kalırım diyoruz. Ve o insan olmadan kendimizi tamamlanmış hissetmiyoruz. Bir yandan çok güçlü bir sevgi var, bir yandan da kaybetme korkusu. Sevme bensiz dedik.

0: kardeşim seçti. Daha doğrusu Oğuz Yılmaz'dan bir şarkı istedi benden. Gerisiyle ilgilenmedi açıkçası. Ben de dedim tamam, o zaman o şarkıyı çaldığımda sana armağan edeceğim. Değerli iş arkadaşım Ahmet'e gelsin bu güzel şarkımız.
1: Baktın her yere.
0: Şimdi bu şarkıyı dinleyeceğiz. Daha sonra dediğimiz gibi bir reklam aramız olacak. Sevdikçe sevdim. Oğuz Yılmaz sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının

0: kavuştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
8: Ve reklamlarımızı geride bıraktık. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldık. Ve bizi şu öğlen vaktinde mahvedecek bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Yani bu şarkı beni birazcık götürüyor eskilere. Ama birazcık eskilere. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Bir de baktım. Yani müzik evrensel şimdi. Her şeye, herkese, her duyguya hitap ediyor. Gözlerime inanmadım ya. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Dinleyelim bu şarkımızı, daha sonra üstüne yorum yapacağız. Vur Beni Cengiz İmren sizlerle.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

0: o kadar güvenmişsin, o kadar sevmişsin ki yaşanını kabullenmek daha da zor geliyor. Yani şarkıyı dinledik, aslında ben sana ne yaptım da bunu hak ettim diye soran bir kırgınlık var. Yani onu aldınız mı? Seni sevmekten başka neydi benim günahım? Yani sevmenin aşık olmanın dışında bir hata yok gibi geliyor şarkıda. Ama işte buna rağmen de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Neşesi bendim, karanlık dünyanın ışığı bendim. Şimdi bir mesaj almışım. Sıradaki şarkı tüm iki teker sevdalarına gitsin demişler. Bendim, beni böyle bırakın, nasıl gitsin gitsin armağanımız olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Siz de soruyor musunuz kendinize? Nereden sevdim o zalimi? Güllü sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: ayrıldım.
1: İyi yayınlar, selam Selin Anamur'dan Sinan ben. Sıradaki şarkı bahçede çalışan Müslümcü babama gelsin demişler.
0: Görüldük bütün gözler.
1: Hemen şarkımızı sıraya koyduk.
0: Nereden bilsinler? Seni ben bir anda terk edeyim.
1: Varsın da adıma kalpsiz desinler adıma derler arkadaşlar. Bitsin. Ne yaparsanız yapın ama derler.
0: Büyüdük bütün gözler.
1: Ha tabii yapmasanız da yaptı derler. Çirtin. Siz o yüzden yapın da. Varsın siz kötü olun kalpsiz desinler.
0: Kime dert yanarsan yan benim için.
1: Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım.
0: Zalim desinler.
1: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum.
0: Nereden bilsinler? Kime dert yanarsan yan.
1: Kolaylıklar diliyorum kendilerine, hayırlı işler.
0: Sırdımdan zalim desinler.
1: Nereden bilsinler? Müslüm Gürses sizlerle.
2: Selin yayında.

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda MESKE ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme

0: koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
13: ABM Yapı Market açıldı.
12: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
13: ABM Yapı Market'te.
12: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
13: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
12: Yerimiz Akbelen Bulvarı.

0: Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

0: Mersin FM 104.6 frekansında sevgi Selin ve Ezgiler programındayız. Bir gönül sayfası. Zara sizlerle birlikte olacak. Programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz.
1: Ansızın terk etti umutlar bizi.
0: Bu güzel şarkımızı da tüm uzun yol muavinlerine ve kaptanlarına armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yak beni.
1: Ansızın terk etti umutlar bizi diyor ya şarkıda. Sizce böyle ansızın olabiliyor mu bazı şeyler? Yani gerçekten öncesi yaşanmışlığı hiç yok mu bunu?
2: O gözlerin saklı.
1: Yani evet, o an ani bir karar veriliyor olabilir ama şunu da düşünmenizi istiyorum. Bunun kesinlikle öncesi de vardır.
2: Tarafı, ah o gözler saklımda.
1: Kimse tek bir olayda çoğu şeyi, umutlarını, ümitlerini, hayallerini tabii ki terk etmiyor.
2: Bu gizli sessiz veda inan çok koydu. Kim bilir kaç yıl geçti, kaç sene oldu.
1: Fatih Kısaparmak'la baş başa bırakacağım.
2: Meğer neler vermişim.
1: Bu bir istek şarkımı. Hemen mesajını da paylaşayım sizlerle. İyi yayınlar Erdemli'den Hasan ben. Üzüm Karası şarkısını benden aileme ve benim gibi şu an tarlada bahçede emek veren herkese armağan ediyorum. Radyonun sesini açtık, dinliyoruz demişler. Kolaylıklar diliyorum sizlere. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun, tüm emekçilerimize. Şu an işinin başında olan herkese.
2: Karası gözlerin.
1: Tabii ki bizleri dinleyen dinleyicilerimize.
2: Yarasız sözlerin.
1: Çok var çünkü sessiz dinleyicimiz. Ama o sessiz dinleyiciler o kadar da dikkatli dinliyor ki aslında. Biz alıyoruz karşılığını, merak etmeyin. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
0: Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yak beni.
2: Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklımda.

yanıyor. Yıllar var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Tam bence programıma yakışan bir şarkı. Çünkü çok naif bir şarkı. Şimdi bir şarkı naif olabilir mi demeyin. İşte bakın olabiliyor. Artık naif şarkılarda söylemek istediğini böyle en sade kelimelerle bir dostla sohbet eder gibi söyleme havası var. Aradaki o mesafeyi kaldırıyor naif şarkılar. Ve genelde böyle yumuşak bir gitar, bir piyano veya ıslık melodisi çok fazla kullanılıyor. Müzik o kadar gürültü

Gelmez yani, sizi rahatsız etmez. Aslında olay sözlerin, o sözlerdeki duygunun öne çıkmasıdır. Canımda senin olsun. Böyle genellikle işte çocukluk dönemi

Çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz o yüzden. Oysa yok yere sen bana darıldın. Seni terk edip de giden ben olmalıydım. Ne yazık ki bu aşkta da yanıldım diyeceğiz. Sizleri Ercan Turgut'la baş başa bırakıyorum. Senin olsun sizlerle.

0: şarkının sözlerine dikkat ettiniz mi? Eğer bir gün olur da yanında beni ararsan, benim gibi için burkulur yanarsan. O zaman eğer gönlünce bir şarkı çalarsan yine seslenirim sana ben çok uzaktan. İnsanlar aslında bir şarkı kadar yakınsın veya bir şarkı kadar uzak. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımızla sizi baş başa bırakacağım. Güzel bir yorum dinleyeceğiz. Karaf Cesaret'in Var mı aşka diyecek.
1: Çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin yoksa sen de

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapın.

0: yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

0: Mersin FM 104.6 frekansında. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. İyi yayınlar Selin, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı tüm Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim.
1: Can denir acanım, yaralıyım okuma.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 200

aramadın aylardır. Güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Şimdi bir dinleyicim var, kendisi bizi Mardin'den dinliyormuş. Şimdi başta kendisi olmak üzere değerli arkadaşım Hasan Ave. Görev başında bulunan tüm jandarma teşkilatımıza tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Selamlarımızı da gönderelim. Sizleri kıraçla baş başa bırakıyorum. Yaşamam artık sizlerle.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programa katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Sen uyurken gideceğim. Bunun başka yok çaresi. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan piyasa bozucu eylemleri tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtirken benzer durumların önlenmesi için yeni düzenlemeler hazırlanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin başvuruyu genel kurul gündeminde ele aldı. Mahkeme partiye savunmasını sunması için bir aylık süre verilmesine karar verdi. SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding anonim şirketi pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken Tera Yatırım, Tera Portföy ve söz konusu kişiler

0: için 2 yıllık işlem yasağı kararı aldı. Etkin pişmanlık için 15 gün süre tanındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Aselsan ve Türk Telekom'un ortak çalışmasıyla geliştirilen akıllı telefon için hazırlıklar sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması beklenen cihazın marka adı için 5 seçenek hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve isimlerden biri seçilecek. TÜİK'in Eylül verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos'a kıyasla %0,7 artarak 101,3'e çıktı. Tüketici, reel kesim ve perakende ticarette güven yükselirken inşaat sektöründe gerileme kaydedildi. Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Ulusal Bilimler Akademisi binası hasar gördü. Çıkan yangında can kaybı yaşandı. Bir sağlık merkezi de zarar görürken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni seferberlik hazırlığında olduğunu öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere %50 hibe desteğiyle sağladığı badem fidanları meyve vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar'a 23.288, kent genelinde ise 34.204 fidan dağıtılırken Köse Çobanlı Mahallesi'nde ilk badem hasadı yapılıyor. Mersin'de gıda denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini eş zamanlı denetledi. Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve gıda güvenilirliği incelendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan silah bir evin bahçesinde bulundu. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkezde otizmli bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılmasının talep edildiği davada ilgili dosyaların birleştirildiği bildirildi. Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı 2 madalya kazandı. Odabaşı Büyükler Serbest kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken hız kategorisinde ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde A milli takım 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Müzik.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi

0: karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla... yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Yeni dönem
7: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna nesilden nesile.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Babalar Restali başlıyor.
14: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resiteli Orhan Gencebay'dan gelecek. Bugün keşfettim ben de bu şarkıyı. Hatta bir 10-15 dakika önce yani. Çok güzel bir şarkı. Ne olursa olsun yürekten olsun. Yürekten olunca güzel oluyor diyecek. Orhan Baba sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meske ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu arttırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istedik.

0: gaz kampanyası başladı.
1: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
0: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
9: Reklamların ardından devam ediyoruz programımıza en baba sanatçılarla birlikte. Şimdi de İbrahim Tatlıses'le beraberiz. Bir kulunu çok sevdim ama o beni sevmedi diyecek. Bazen öyle bir aşık oluruz ki tek umursadığımız insan o olur ve en çok da o bizi istemez, o umursamaz bizi. En acısı da bu galiba. Karşılıksız sevenlere gelsin İbrahim Tatlıses, bir kulunu çok sevdim.

0: havalar resitali.
1: Müslüm Baba resitalin ardından şimdi Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz programımıza. Yaranamadım dedi, ardından da tutamıyorum zamanı dedi Müslüm Gürses. Şimdi Cengiz Kurtoğlu duvardaki resimden bahsedecek. Duvardaki resmin avunur gönlüm, daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu, nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerlerdesin. Radyoları başında bizleri dinleyen, kalbi aşkla, hasretle dolu tüm dinleyicilerimize gelsin. Duvardaki resim Cengiz Kurtoğlu'ndan sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

Cengiz Kurtoğlu Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Dağlar diyecek. Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz? Susmayın, konuşun dağlar diyecek. Ardından da unutmak kolay mı diye soracak. Değil be, gerçekten değil. Unutmak çok zor bir iş. Ne demiştik? Unutmak için un ufak olmak gerekir. Bildiğimiz hamur işi olan un. Olabilir miyiz? O kadar parçalanabilir miyiz? Buna dayanabilir miyiz? Bilmiyorum. Ama unutmak gerçekten çok güç bir iş. Cengiz Kurtoğlu Dağlar şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Müzik

0: Babalar Resitali.
1: Geçmişi özlemek artık hepimizde bir alışkanlık gibi bir şey oldu aslında. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım diyecek Atilla Kaya. Sizlerle birlikte radyolarınıza anılar şarkısıyla beraber olacak. Benden uzak durma ne olur, bu kalbi sensiz taşıyamam. Artık benim olmasam bile seni görmeden yaşayamam. Tüm özlediklerimiz için gelsin bu güzel şarkı. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba, en güzel resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Saatlerimiz 17'ye dek en baba şarkıları çalıyoruz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba sesleriyle birlikte olacağız. Ben sunucunuz Zeynep. Burası Babalar Resitali'ydi.
0: Mersin FM 104.6 Babalar Resitali.

0: vefalar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: bize. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima

0: Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Mersin'in en çok

0: Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben tokalayı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokalı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Yeni dönem başlar,
6: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
2: Bir şey. Aracılar full okul. Dünyanın en doğal 84 mineralli çay.

Ankara Tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com

0: şekilde müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Senden önce de vardım, senden sonra da varım. Alnıma ayrılık yazdıysa kadar, her çabam elbette boşuna gider. Namerdim karşında ağlarsam eğer, elinden geleni ardına koyar. Ben zaten hiç tanışmadım, ne baharla ne de yazla. Sen de zulmet, sen de kahret. Ha bir eksik, ha bir fazla. Durma, haydi durma. Kalbinden geçeni, diline düşeni, elinden geleni ardına koyma.
1: Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, piyasa bozucu eylemleri tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtirken benzer durumların önlenmesi için yeni düzenlemeler hazırlanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin başvuruyu genel kurul gündeminde ele aldı. Mahkeme partiye savunmasını sunması için bir aylık süre verilmesine karar verdi. SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding anonim şirketi pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken Tera Yatırım, Tera Portföy ve söz konusu kişiler için 2 yıllık işlem yasağı kararı aldı. Etkin pişmanlık için 15 gün süre tanındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Aselsan ve Türk Telekom'un ortak çalışmasıyla geliştirilen akıllı telefon için hazırlıklar sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması beklenen cihazın marka adı için 5 seçenek hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve isimlerden biri seçilecek. TÜİK'in Eylül verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos'a kıyasla %0,7 artarak 101,3'e çıktı. Tüketici, reel kesim ve perakende ticarette güven yükselirken inşaat sektöründe gerileme kaydedildi. Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Ulusal Bilimler Akademisi binası hasar gördü. Çıkan yangında can kaybı yaşandı. Bir sağlık merkezi de zarar görürken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni seferberlik hazırlığında olduğunu öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere %50 hibe desteğiyle sağladığı badem fidanları meyve vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar'a 23.288, kent genelinde ise 34.204 fidan dağıtılırken Köse Çobanlı

0: Mahallesi'nde ilk badem hasadı yapılıyor. Mersin'de gıda denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini eş zamanlı denetledi. Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve gıda güvenilirliği incelendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan silah bir evin bahçesinde bulundu. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkezde otizmli bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılmasının talep edildiği davada ilgili dosyaların birleştirildiği bildirildi. Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı 2 madalya kazandı. Odabaşı Büyükler Serbest kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken hız kategorisinde ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde A milli takım 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres...

0: Baros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535-478-5133 özkayatuz.com.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bir sevda yaşadık yıllarca senle. Unutmak kolay değil, kalbimi dinle. Seni içimden atmak istesem bile, özleminle yaşamaya ben alışırım. Yokluğunla yaşamaya ben alışırım. Alışırım. Alışırım.

0: varsa damar, işte o kadar.
1: Seni sevmek var ya seni sevmek, yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya seni sevmek, yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni, sevmez olaydım.

0: Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Su hayattır. Su hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında

0: ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi?

0: 66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Burada burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz!

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günleriniz.

0: ise iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Otuz yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.

0: Rabat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile. Yeni dönem
4: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
5: Bir şey. Aracılar full okul. Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ben de taşralıyım, ben de etten tırnaktan bir insanım. Ben kadına baktım mı gözüm gibi bakarım, ilah gibi taparım. Aman ki yanlışını görmeyeyim, anama avradım olsun ayırmam. Bir bidon benzin döker, bir de kibrit çakar, çatır çatır yakarım. Ulan yakarım ya, sen bir bidon benzine değil, sen benim gözümde bir bardak suya değmezsin be. Sen benim koynumda beslediğim yılan değil, sen benim kapımda kölem olamazsın. Gel gör ki, dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da delikanlı gibi, aslan gibi yüreğim var. Hala parmağımda bir yüzünü taşıyor. Hala parmağımda bir yüzünü taşıyorsam, bu seni sevdiğim anlamına gelmez. Bu ona baktıkça sana olan kinimi, sana olan hırsımı, onca yıllardır içimde büyüttüğüm öfkemi bir an, bir dakika unutmamak için de gülüm. Unutma, sen beni Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna olan. Evet, senin için ensesi kalın, cebi para pul dolu, yani sana göre bir beyefendi. Ama dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da aslan gibi, delikanlı gibi yüreğim var.

Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Boğaz'ın incisi, Emirgan Köşen Restoran'ta hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda MESKE ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu arttırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Deme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve

0: Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Damardan kalbe.
1: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Şimdi şarkıyı duyunca frekans karıştı salmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz Ali Bey'le giriş yapıyoruz her zaman ama bugün bir değişiklik yapmak istedim. Dedim milleti biraz oynatalım ya, hareketlensinler, sonra zaten biliyorsunuz ciğerleri parçalayacağız, kalbi patlatacağız. Şehir yakacağız yine her zaman olduğu gibi. Haydi o zaman hazırsanız başlıyoruz. Güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Ya bu şarkıyı ben ne zamandır çalmak istiyorum var ya. Ya diyorum gidiyorum akşam çalayım. Ya diyorsun, diyorum ki kendi kendime, sen arabesk çalıyorsun abi, gitmez bu şarkı. Ya ne olacak kardeşim diyorum sonra ya. Program senin değil mi? Çal tabii ki ya.
1: Yarın ağzına koydum. Afiyet olsun tatlım. Sevdikçe ben doydum.
0: Çalarız abi biz. Yabancı müzik bile çalarım biliyorsunuz. Bu şarkıyı dinleyeceğiz. Bir güzel hareketleneceğiz. Sonra modunuz düşecek. Haberiniz olsun. Az sonra hazırlanın. Efendim öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili Abdülsamit ve ekibine. Buradan kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Hakiki Erzurum cağ kebabı Silifke Atayurt'ta ve Yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de. Hakiki cağ kebabı yemek istiyorsanız mutlaka uğramanız gereken adres arkadaşlar, bizden hatırlatması.

Bu şarkıyı biliyorsunuz, bizim düğünlerde çok çalıyorlar. Adam orkestrayı bırakıyor. Allah öten illa bu şarkıyı çal diyorlar. Yani çaldırtıyorlar. Her düğünde mutlaka çalar. Biz de çalalım, oynayalım o zaman. Sonrasında da sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlayabilirsiniz.

kurtlara döktünüz mü kurtları? Yeter daha, yeter. Modumuzu düşürelim artık ufaktan ufaktan. Şimdi naif bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Çok naif bir şarkı. Ya var ya, gerçekten de çok güzel bir şarkı.

0: o zaman mesajları paylaşmaya başlayalım. Yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkılar canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Seni her şeyden çok seviyorum ömrüm demiş. Selamlar Fırat abi, ben Derya Öz. Günün bu güzel saatinde sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibine Kürşat Öze. Beni hayata bağlayan sevgilime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.
1: İçimi yakıyor bir güzel sevda.
0: İyi akşamlar abi, seni çok seviyorum. Canımdan öte sen her zaman kralsın. Sıradaki şarkılar canımdan çok öte sevdiğim Biricik Karım. Bir tanem Cansu Karaca'ya gelsin Bektaş'tan.
1: Korkma,
0: ve oğlum Hasan Ateşime armağan olsun demiş sevgili Bektaş. Eyvallah kardeşim, kral, ben de seni seviyorum. Adamın dibi has adam.
1: Sorma nasılım diye.
0: Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, ben Tuğba Çalışkan. Sıradaki şarkılar Mesut Çulhacı, Cengiz Aktepe, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar abi, ben Mutlan Gülşen Mülayim. Çatın yok, penceren yok, dört duvarda değilsin ama en sağlam evin sensin ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar, sıradaki parça Hasan parçası kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Kazım Çevik göndermiş mesajını. Hadi o zaman o naif şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Selçuk Ural, sorma nasılım diye.

0: Mersin FM
1: 104.6.
0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

Dancer gerçekten de çok naif bir şarkı değil mi? Şimdi Ahmet Doğrar abimiz var. Tam Ahmet abiye göre bir şarkı bu var ya, çok sever, bayılır böyle klasiklere. Şu an dinliyorsa kendisine göndermiş olalım bu güzel şarkımızı. Ahmet Doğrar abimiz. Geçen zeytin kırarken bizi dinliyor. Adam tam aile babası var ya. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Emin Hoca Kitap Kırtasiye müşterileri ve çalışanlarına gelsin. Sezonda bizleri yalnız bırakmayan müşterilerimize teşekkür ederim demiş. Sana bir para sayma makinesi lazım Emin. Sezon iyi geçti inşallah. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı Biricik Aşkım Recai Sözü'ye gelsin. Ne kadar görüşmesek, ne kadar uzak kalsak da seni düşündüğümü ve özlediğimi bilmeni istiyorum. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi hani dedik geçen dedi ya dinleyicimizin bir tanesi mesajları kırpıyorsun, tam okumuyorsun diye. Şimdi bu arkadaşımızın mesajını da ben kısaltıyorum. Her zaman kısaltıyorum. Bir güne bir gün kalkıp da sen benim mesajımı niye eksik okuyorsun diye sitem etmedi bana. Sensizim, sen de... Aklıma geldi, hatırlatmak istedim yani. İyi yayınlar, ben Ziya Karazor. Miraç Koray Deniz Karazor'dan sıradaki parça Aslan Bacanağım Ali Döle'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bundan Resulcan Şahin'e ve Mücahit Bili'ye armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Reşat Yücüler'den değerli abilerim Hasan Selveroğlu, Doğru Kuşenmez, Şalker Ozan ve kardeşlerim Burak Çetinkaya, Eyüp Okay, Çağatay Topal, Kürşat Öz ve Mustafa Menekşe'ye gelsin demiş. Selamun aleyküm, iyi yayınlar Fırat Bey. Ben Halit Yeşil Yaprak. Yayınlarınızı Gaziantep'ten dinliyoruz. Severek de dinliyorum demiş. Sıradaki şarkılar Can Parçam, Canım Oğlum, Mustafa Yeşil Yaprak'a gelsin. Size de iyi yayınlar, iyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim. Ve güzel bir şarkı daha geliyor.

0: Günleri yükseltin abi. Unuttun beni Ayşen Bingöl. Hadi ver, ver coşkuyu kolonlara.
1: Ver coşkuyu hacı.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Ve yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de.

Çayları tazelediniz mi arkadaşlar? Ben ikinci bardağa geçtim bile yani. Üç şarkıda biri bitti. Çay bardağı değil ha. Büyük kupa bardağında içiyorum. Hava da var ya o kadar güzel ki böyle efil efil esiyor var ya. Tam sevdiğim hava. Yani rahat rahat da çayı içebiliyoruz yani. Terle

akşamlar. Sıradaki bütün şarkılar Berna Açıkbaş ailesinden Aslan Eniştemiz Ali Döle'ye gelsin. Her daim arkandayız Aslan Eniştem demişler. İyi yayınlar, sana sarılınca geçecek sanki bütün dertlerim. Dert dediğime bakma güzel gözüm. Sensizliği dert ettim. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur Dağ ve değerli abileri Mehmet Güney ve Müslüm Yolcu için gelsin demişler. Mesajı kısalttım, haberiniz olsun, sonra bana çemkirmeyin niye eksik okudun diye. İyi akşamlar abi, biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Amcamın selamı ver, kendine iyi bak demiş sevgili kardeşlerimiz. Merhaba, sıradaki şarkılar bir tanemi Hanifi Doğan'a gelsin. Seni çok seviyorum. Sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi burada okumadığım bir kısım var. Bunu okumuyoruz, haberiniz olsun. Sıradaki şarkılar Sena Hacı Boncuk'tan sevgili eşi Metehan Hacı Boncuk'a armağan olsun. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. İçime doğmuştu sanki. Müslüm Baba radyonuzda sizlerle bir Ferdi Tayfur şarkısını Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkırı ile birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: hiç anlamıyorum ama yine de dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tamam yavrum, izlem yapmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız ya.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
14: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
15: Su hayattır. Su Hastanesi.
16: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
15: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
17: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
18: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle

0: her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz sumasıyla devam ediyor. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek. Ferdiciler hazırsa az sonra bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Biz Eylül, Ela Dölek, Ali Enser Dölek ve Berna Nur Dölek'ten sıradaki tüm şarkılar en kıymetlimiz arkamızdaki dağımız Biricik Babamız Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyoruz, çok özledik diyerek mesajını sonlandırmışlar. Selamun Aleyküm radyomuzun kralı, güzel insan Fırat Reis. Ben Memdu Sözay, sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze ve sana gelsin. Tüm çalışanlarınıza armağan olsun ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum kendine çok iyi bak demiş. Yayınlarsadaki bütün şarkılar bir tanem, arkamdaki dağım, canım kocam Ali Döle'ye gelsin. Seni çok seviyorum her şeyim diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı yayınlar diliyorum, iyi akşamlar demişler. Ben Alper Genç. Sıradaki şarkıyı benden arkadaşlarım Mesut Yulacı, Cengiz Aktepe, Barış Güven, Güvenenler, Uğurcan Yılmaz, Kerim Çalışkan, Abdullah Panik ve canımdan çok sevdiğim canım karım Hacer'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ne zaman bitecek? Dinleyicimiz 20.05'te yazmış. 20.05'te Erman Kirişçi, Batuhan Doygun, İbrahim Şahbaz ve Furkan Kılıç için sıradaki şarkılar gelsin demişler ama bizim öyle hani şu saatte okuyun, bu saatte okunsun diye öyle bir özellik yok maalesef. Mesajlar geldi sırayla eskiden yeniye doğru okuyoruz arkadaşlar. Sizin mesajınız 20.01'de bize ulaşmış. Bu saatte denk geldi sırasıyla okuduğumuz için. Bayağı bir mesaj da olduğu için anca bu saati buluyor işte, haberiniz olsun. İyi yayınlar abim, sıradaki şarkı bir taneme Berkay Zabınoğlu'na gelsin. Aklımda bir sen varsın, bir de senle olan hayallerim, seni çok seviyorum her şeyim demiş. Bir mesaj daha okuyalım. Ben Zeynep Alıç, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıç'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Yine sonunda okumamam gereken bir cümle vardı, okumadım. Kim bilir, sonra demeyin bana vay efendim okumadın diye. Nerede, ne haldesin? Taktım ya abi şimdi, her mesajda söylerim artık. Bildirmezsin. Haydi bakayım Ferdiciler, hazır mıyız?

0: Derdimiz söylenmedi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'u geride bıraktık ve rahmetli de anmış olduk bu güzel şarkısıyla. Devam ediyoruz birlikteliğimize, sırayı Sibel Can alacak Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.
1: Gitmeden önce bir dinle beni.
0: Merhaba yayınlar, sıradaki şarkılar Özgür Sudan, abim Beysat Demir Yılmaz ve can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Ali Dölek, Alişan Alşan, ayrıca benim için değerli olan Eril Üşenmez'e ve kızı yeğenim olan Prenses Masal'a gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar canım sevgilim Cihan'a gelsin ve aslan enişten Hanifi Doğan'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar Fırat, ben Duran Yeşil Yaprak, yayınınızı Gaziantep'ten katılıyorum. Sıradaki parça Silivke'de bulunan canım kardeşim Mustafa Yeşil Yaprak'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ömer Koçu'dan Ömür Kara, Ulaş Dinli, Mustafa Yerli, Mazhar Kör, Eren Tokay, Mustafa Menekşe, Radır Poyraz için armağan olsun. Çalarsanız çok seviniriz, iyi yayınlar demişler. Çalıyoruz zaten, sıradaki tüm şarkılar sizlere gelsin. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime armağan olsun. Seninle tanışmak kaderdi, arkadaş olma bir seçimdi ama sana aşık olmak benim kontrolüm dışında bir şeydi sevdiğim diyerek mesajını noktalamış. Güzel bir şey yazmış sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkı Kimsesiz Yaşar'a, kavuşmaya az kaldı, sen gel dünya dursun, seni seviyorum. Ve Kimsesiz Yaşar'dan asil kardeşleri Doğan Demir Yılmaz'a, abilerin abisi Beysat Demir Yılmaz'a, Alişan Alşan'a ve yakın kardeşim Erol Üşenmez'e gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok görme ne olur bu halimi.
0: Güzel bir şarkı da Sibel Can yorumuyla dinleyeceğiz. Bana söyle diyecek radyonuzda. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
1: Ve ikinci şubesiyle Yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de.

0: devam ediyoruz. Fatih Bulut gelecek şimdi. Hayırlı geceler Kara Yazılı kızım Zahime'ye sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba iyi akşamlar, ben Osman Bıyıklı. Bugünkü çalacak olan şarkılar Aslan Dostum, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Erol Üşenmez ve Ali Dölek için gelsin. Herkese iyi akşamlar demişler. İyi akşamlar, ben Muhammed Ali Şahin. Sıradaki şarkı Burak Temel, Hakkı Yuntar, Eren Tokay, Ümit Boşkır, Murat Boşkır, Ersin Serdar, Mustafa Menekşe, Sertan Ünal ve tüm sevdiklerime armağan olsun demiş. Ben Seyfettin Efe Kurt, Gaziantep'ten yazıyorum. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Duran Yeşil Yaprak ve Mustafa Yeşil Yaprak'a armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demişler. İyi yayınlar kızım Nisa, Yörük ve torunum Kumsal, arkadaşı Zehra Bayan için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Durmuş Mert Poyraz. 3 günlük dünyanın ikinci günündeyim. Ne ilk günün yaşama hevesi ne de son günün ölüm korkusu var içimde. Sıradaki şarkılar dostum Masaj Köre gelsin demiş sevgili kardeşimiz.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı.

0: Vakfı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Şarkının sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız. Bir taverna resitali yapalım. Tavernacılar hazırsa ardı ardına şöyle birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşacak. Az sonra.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Yeni dönem
8: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Haydi o zaman reklamları dinlediksek, reklamlar sonrasında ne demiştik? Taverna Resteli yapacağız demiştik. Son saatimiz Taverna Resteli olacak. İşte onlardan ilki. Necat Alp gelecek sevgili dostlar. Yayınlar Fırat Bey, ben Alişan Alşan. Sıradaki şarkılar Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dölek, Yaşar Kimsesiz, Özgür Su, Tolga Dal, İsmail Yeker, Bert Sık, Murat Ersin Barış, Mehmet Kurnaz, Adnan Yörük, Harun Eser ve babam İsmail Alşan'a gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Fatih Sezgi. Sıradaki şarkılar Yılmaz Doğan, Kadir Bayraktar, Kadir Çivikan, Tat, Mert Gezer, Tufan Cin için tüm arkadaşlarıma ve tüm dostlarıma gelsin demiş. İyi akşamlar, sıradaki parçalar Mert Alıştan, Mazhar Kör, Semih Genç, Ali Rıza Dursun, Hüseyin Akman, Kadir Dostlarım için gelsin. Menfaat Caddesi'nde başlayan dostluklar çile yokuşuna gelince son bulur demiş. Merhaba Fırat, ben Anamur'dan Umutcan Şimşek, Silifke'de bulunan abim Yalçın Şimşek ve kıymetli arkadaşları İbrahim Güvendik, Mehmetcan Usul, Süleyman, Fatih Çağır, Ertuğrul Coşkun için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, biricik oğlum Veli Ançelik, canım oğlum sen benim bu hayattaki en güzel mucizemsin. Annem baban her zaman yanında ve seni sonsuz seviyor diyerek mesajını sonlandırdı sevgili Fatma ablamız. İyi akşamlar abi. Bu mesajım sevdiğim Mert Ömer Arıcı'ya. Mert'im seni çok seviyorum. Günler geçiyor. Kavuşmamıza da az kaldı. Sıradaki ve bundan sonraki çalacağınız bütün şarkılar sana armağan olsun demiş. Kendine iyi bak nişanlım. Allah'a emanetsin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz.

zaman volümleri yükselteceğiz. Bu saatte hiç ses kısılmayacak. Necdet Alp, seninle tanışmamız radyonuzda sizlerle sevgili dostlar Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Mersin'in hakiki cağ kebap lezzeti Erzurum'un meşhur cağ kebabından yenir. Silifke Atayurt'ta ve Yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de ikinci şubesiyle sizlere hizmet vermektedir arkadaşlar. Cağ kebabını tatmak istiyorsanız odun ateşinde cağ kebabını özel soslarıyla hazırlanmış bu eşsiz lezzeti tatmak istiyorsanız mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz.

0: Fırat'la Arabesk Rüzgarı.
1: Fırat'la Tavayne resiteli devam ediyor sevgili dostlar. Selami Şahin gelecek şimdi. İyi akşamlar. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizi çok seven Merve'ni ziyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar. Özledik seni demişler. Ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Mustafa Zehir, Suat, Fuat Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rıza, Dursun, Gökhan Kurşun, Abdullah Taş, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Kuşçu Ömer, Muhammed Bayraktar ve kardeşlerim Murat Ümit Koçkır, Uğurcan Yılmaz'a, Kadir Bayraktar, Mert Alıça ve sana gelsin Fırat Reis demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar. Ali Rıza Sancar Hayat'tan özür diliyorum. Ali Rıza Sancar Hayta'dan. Canım babam Sercan Hayta için sıradaki şarkıyı istiyorum. Seni çok özledim canım babam demiş mesajının sonunda. Gelmez zalim gelmeyecek. Unuttu seni Selami Şahin sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında Taverna resizleri devam edecek.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah.

0: kalmaz, kalmayacak, unuttu seni. Güzel bir Sibel Can şarkısıydı biliyorsunuz. Selami Şahin yorumuyla dinlettik sizlere. Şimdi patronun sesi kulaklarımda çınlandı. Ya Fırat, radyoyu taverneye çevirdin. Taverneciyiz abi biz. Çeviririz. Bir ara çok çalardım böyle Halis Susam, Cengiz Ümit, bunları ardı ardına var ya çok çalardım. Hemen hemen her gün. Böyle bir fırça yemiştik, radyoyu taverneye çevirdik diye. Şimdi o zaman Halis Susam gelsin, tavernecilerin babasıdır. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça Furkan Kılıç ve tüm arkadaşlarına gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Şadiye Çelik, canım torunum Velihan Çelik, ömrüm yetince, duam kalbim yetince, sevgim seninle, iyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Fırat abi iyi akşamları, yayınlar. Kocaeli'den Aslı ben, şu anda Silifke'de olan kara kızım Zehra'ma, Fatma Nur ve Melek ablama bütün şarkılar armağan olsun ve sana gelsin abi demiş. Teşekkür ediyorum, bizlerden de sizlere gelsin, Kocaeli'ye selamlarımızı iletelim. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Halis Susam'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Böyle ayrılık olmaz. Radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.

Devam ediyoruz sevgili dostlar. Taverna resitalinde sırayı yaşayan efsane alacak. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla neden diyecek tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu.

0: Dünyada yaşamı gülmek ne?
1: İyi akşamlar abi. Sıradaki şarkılar eşim Mustafa'ma gelsin. Ben Leyla Çalışkan. Kaç yıl geçerse geçsin, kaç devran dönerse dönsün asla vazgeçmem. İyi ki varsın aslan eşim demiş.
0: Esmiyor sevdayı.
1: İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parçayı oğlum Belihan Çelik ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum. Selamlar ve tüm Fırat ailesine gelsin demişler. Eyvallah Hüseyin abim, selamlar olsun. Gecen güzel olsun, iyi akşamlar diyelim. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Fırat kardeşim ben Acun Karal. Sıradaki şarkı aslan oğlum Ahmet Han Karal. Değerli kardeşlerim Şavkayar Ozan, Ömür Kara, Mehmet Ali Güçlü, Doruk Üşenmez, Durasan Say, Yılmaz Doğan, Ahmet Eski, Müttalip Okur, Sefa Aksu, Metin Şahin ve radyonun değerli çalışanlarına, sana ve Murat Şengi'ye kardeşime armağan olsun. Hayırlı yayınlar demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, ben Adanalı Mehmet. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Canımın içi Zehra'ma, küçüğüme gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Mutlan Hatice, yanımda olmayıp da dualarımda yüreğimin taşı içinde olan bir kulun var Allah'ım. Onun yolunu hayırlı aç, kalbini huzurla doldur. Gözlerine hüzün, yüreğine yük, ömrüne keder yazma. O benim karanfil çiçeğim, kokusuna hasret kaldığım kuzum. Sıradaki parça kızım Ayşegül Durmuş'a gelsin demiş. O zaman yaşayan efsaneyle sizleri baş başa bırakalım. Neden diyecek? Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde Taverna Restleri devam edecek. Yaşamı, gün...

Yaşadım, ne geçti sanki elimi. Kimseler bakmıyor artık yüzüme. Dert pazarı kurdu kader kalbimi. İçimde esmiyor sevda yerleri. Gözümden akıyor azap selleri. Nerede o hayatın güzel günleri? Dert pazarı kurdu kader kalbimi. Talihe yalvardım, yardım etmedi. Sevgiye inandım.

Bakışın aşk pınarı, senden esen rüzgarım, böyle geçsin yıllarım, kalbim sana donmasın. Çaresiz bir kulum, seni arar bulurum, mutluluğun olurum, kalbim sana doymasın.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
3: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için

0: 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girdik. Artık şu an itibariyle Savenle Resitali devam ediyor ve Ferdi Özbeğen alacak sırayı. Bakalım mesajlarımıza merhabalar, iyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sıradaki parça Köker Turizm'in emekçi şoförlerine gelsin. Mersin Silifke Şube Müdürü Ahmet Çağdaş Çetin kolaylıklar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Tüm şoförlerimize, emekçi kardeşlerimize selamlar olsun. Allah kaza bela vermesin. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Veli Ançelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre İceli, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin, Uyar'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm abi, iyi akşamlar. Öncelikle ben Bektaş Karaca, canımdan çok sevdiğim bir tanem can parçası, annem Cansu Karaca ve kardeşim Hasan Ateş'e gelsin sıradaki parçalar demiş. Gelsin o zaman. Sıradaki tüm şarkılar Mehmet Aldemir'den dayısı Hakkı Yuntara, kardeşleri Ümit Boşkır, Murat Boşkır, Eren Tokay, Ahmet Koslak, Mehmet Bem, Onur Kağan, Karakuzu, Selcan Çiçek ve adını sayamadım tüm dostlarıma armağan olsun demiş. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan deyim, dayım Mehmet Güney adına gelsin demişler. Selam, iyi akşamlar, ben Kıymet Çetin. Tüm güzel anlamlı şarkılar Biricik Kızım, Prensesim Çağla Nur'uma armağan olsun. Oğlum Arif'e gelsin, Ömür'e armağan olsun. Özlem Kaya Kıran'a gelsin, Şule'ye gelsin. Ve Ayşegül'e, tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Radyo ile selamlar, saygılar, Allah'a emanet olun demişler. Ferdi Özbeğen'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Seninle aşkımız eski bir roman diyecek, sonrasında buradayız.
4: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
7: Fırat'a selam, damara devam.
8: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Senin aşkımız eski bir roman. Ferdi Özbeğen radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Son 3 şarkımızı yetiştirebilirsem tabii ki son 3 şarkımız yetişmezse 2 şarkımız kaldı. Tavernle resitalinde. Atilla Kaya alacak sırayı şimdi. Bakalım mesajlarımıza. Sefa Ark'tan Ömür Kara Ulaş Dinli Kuşçu Ömer Hasan Bahşiş Arif Aydın'a selam olsun demişler. Yayınlar ben Perihan Üşenmez. Sıradaki şarkılar abim Erol Üşenmez'e gelsin. Seni çok özledim abim demiş. Gürcistan'dan kardeşlerimize selam iletir misiniz? İbrahim Şahbaz, Furkan Kılıç, Ahmet Kaya'dan Gökyüzü şarkısı demişler. Şarkı çalamıyoruz maalesef. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Ben Ali Akar. Sıradaki tüm şarkılar. Hüseyin Akar'a, Kılıç Atsız Saygın'a, Kemal Demir'e, Cihan Çakı'ya, Doğan Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Ümit Boşkır. Canım kanım. Asinema, iyi ki doğdun bir tanem. İyi ki benimsin nice güzel. Yıllarımıza, hayatımın anlamı, kızımız da doğum gününü kutluyor şu anda. Yanımızda bizi dinliyor. Sen de bugün doğdun. Ben de. Biz ikimiz için doğmuşuz. İyi kim? Asena'm sıradaki şarkı sana armağan olsun demiş. Doğum günü olan dinleyicilerimizin de doğum günü kutlu olsun diyelim. Atilla Kaya seslendirecek. Yıkılmışım ben. Sonrasında buradayız.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.

Atilla'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Yine Taverna Müziği'nin sevilen isimlerinden tabii ki Ümit ve Sen yer alacak. Yalnız kaldım. Normalde son şarkımız ama bir şarkı daha çalacağım inşallah. Biraz süremizi aşacağız ama artık sıkıntı olmaz umarım. Şimdi mesaj göndermeyin arkadaşlar. Kalan mesajları bu iki şarkıda bitirip gideceğiz Allah'ın izniyle. Bakalım şöyle mesajlarımıza. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkılar Necati Yörük'ten, değerli kardeşim Adnan Yörük, Şavker Ozan, Ali Ejder Ayta, Murat Ersin Barış, Ömür Kara, Ahmet Gökçe, Ulaş Dimli, Reşat Yüceler, Hasan Saçmalı, Ertuğrul Coşkun, Balıkçı Halil, Ali Kanmaz, Erol Dimdi, Hasan Selveroğlu'na, Mehmet Ali Güçlü, Ömer Can Denden, Hasan Boşkır için gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, ben Caner Özel. Sıradaki şarkı Fatih Sezgek, Tufan Cin, Mert Gezer, Mehmet Kavak, Gökhan Gökdağ, Selahattin Tokmak, Tolga Dal, Hasan Sakar.

Çağlar Topçu, Kadir Çivi, Sami Gülle ve rahmetli ilkokul arkadaşım Ali Şahin için armağan olsun. İyi yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Merhaba yayınlar sıradaki çalışma 05 Nuri ve Müslüm Doğan'dan Sercan Aytı Doğan, Demir Yılmaz, Suat Teker, Deli Can, Mustafa Tekerek ve ismini sayamadım bütün dostlarıma armağan olsun demiş sevgili Nuri kardeşimiz. Nuri, selamlar sana. Sarhoş, bir ayyaş, bir perdoş. İyi yayınlar Fırat Bey. Silivke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Veli Ançelik için sıradaki arkadaş gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat Bey. Sırada Silivke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve arkadaşları Recai Sözay, Muhammed Gültekin, Erdal Tiryaki ve Belihan Çelik için sıradaki şarkıları armağan ediyorum demiş. Sıradaki şarkı Burak Çetinkaya'dan Sabahat Avan'a gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.

Selam Fırat Sedek Şarkı Bediran İbili'den tüm sevdiklerine armağan olsun diyerek mesajını noktalamış. Bediran, selamlar olsun sana. İyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Ümit ve sen gelecek şimdi sevgili dostlar. Yalnız kaldım. Sonrasında da son şarkı Adnan Şenses'le devam edeceğiz. Birlikteliğimizi sonlandıracağız inşallah. Mesaj göndermeyin arkadaşlar. Kalan mesajlar son şarkı artık.

0: orta selam damara devam.
1: Yübe, Allah'ına kurban.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: yalnız.
1: Yalnız kaldım sonunda. Sonunda. Yeter artık değil mi? Yeter artık değil mi bu kadar vicdanlara? Parçaladık var ya, kalp kalmadı, ciğer kalmadı. Hadi son şarkımız. Normalde programın bitmesi lazım bu saatte, biliyorsunuz değil mi? Neden uzattım? Şarkım var normalde. Daha çalmam gereken şarkılar vardı. Onları artık yarına bırakacağız. Bu şarkıyı da yarına bırakabilirdim ama daha okumamız gereken mesajlar vardı. Onları bitirip öyle gidelim. İyi akşamlar abi. Sıradaki bütün şarkılar ben Ali Ensar Dölek'ten Canım Babam Ali Dölek'e gelsin demiş. İyi akşamları yayınlar. Sıradaki şarkı canımız Mesutçuğumuz Hacı ve arkadaşları Cengiz Aktepe, Tahsin Ölmez, Barış Güven, Apo Demir, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz, Tuğra Çalışkan ve İlhami Ekici'ye gelsin. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Yayınlarsanız seviniriz demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. İyi yayınlar diyorum. Zafer Arda Hayta'dan Babam Selcan Hayta'ya sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin canım abim. Sesimiz sana ulaşacağı her an bizim için çok kıymetli. Buradan sana sevgi ve özlemimizi gönderiyoruz. Bunun için Fırat abiye çok teşekkürlerimi gönderiyorum demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. Evet biz iyiyiz. Sen de kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz abim demiş. Bu kısmını kırttım yalnız. Sevgili Sümeyye selamlar olsun sana. Selam ben Doğan Demir Yılmaz. Sıradaki şarkılar Aslan abim Behzat Demir Yılmaz ve abilerine gelsin demiş. İyi akşamlar ben kararlıyım. Sensin canımdan öte seni çok seviyorum. Canım annem ve oğlu bir tanesi Aslan Ateş'ten çok sevdiği Cansu Karaca'ya annesine gelsin. Onu çok seviyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. Merhaba yayınlar ben Gamze Uğurlu. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim Merdan Orhan'a gelsin. Seni çok seviyorum abi. Söz verdim lütfen okur musun demiş. Şimdi sırası zaten gelmişti mesajının okunacaktı ama sen üstüne yazıyorsun hala en sona gidiyor. En sona kaldı. Normalde bu şarkıda okunacaktı zaten mesajın. Selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim sizlere de.

Rıza'da birlikte güzel şarkımızı son olarak dinleyeceğiz. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Allah'ın izin verirse tekrardan beraber olacağız sevgili dostlar. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Abdülsamit Yaşar Bey ve ekibine buradan selamlar. Kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Mersin'in gerçek cağ kebabı nerede yenir? Tabii ki Erzurum'un meşhur cağ kebabında. Silifke Atayurt'ta ve Mersin Mezitli Belediyesi yanında.

0: Mersin efendim. 104.6
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.
3: Ya Rab bu bedene neden can verdin? Feleğin zulmünden bitmiyor derdin. Ya Rab bu bedene neden can verdin?

Bir damla yaş donsun gözlerine. Son defa sarılıp da git. Verdiğin güllerin dikenleriyle adımı tenine kazıyıp da git. Ağlayan ağaçların yorgun dibinde bana nefretini tattırmadan git. Yalvarırım ayrıldığımızı bilmesin kimse. Aramızdaki sevgiyi öldürmeden git.

Gecelerin içinde attığım çığlıkları duyurmadan git. Bu bahar gününde ayrılırken seninle zorla gülen gözlerimi ağlatmadan git. Hadi git.

söyle bana, seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim avun yazımı.

Ölümlerden döndüm senden dönmedim. Sevdan benim için damarımda kan.

Mersin FM 104.6. Yanından ayrıldığım ilk gün gözlerinden akan yaşlar düştü yerlere. Sevincim üzüntüm oldu, güneş topladı ışıklarını. Artık gece hükmediyor yalnızlığımı. Asker ocağı, peygamber ocağı derdin canım anam. Asker oldum, sanki asker doğdum. Hepinizi çok özledim. Bu gönlümden sıza sıza gelinin nefes alışını. Gözlerim hep nemli kaldı uzaklarda tek başıma. Uzaklarda.

Sessizliğini dinlemek bile güzeldi. Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili.

kurçe le oldum, fayda etmedi. Ölürcesine sevdim, çilem bitmedi. Ne yazık aşkta da şans yaver gitmedi. Ben her şeye

üzerime devirip dağ gibi üzümleri. Böyle çekip gitmek var mıydı? Var mıydı böyle bitirmek? Hani söz vermiştik birbirimize. Kaç zaman geçti aradan, sen yoksun. Sana sığındığım geceler, alevleri gökyüzünde bir kumsal ateşiydi günahları yaktığımız. Ve kan rengi şarapla yıkanmış bir hasret şimdi göğsümüze taktığımız. Bilirim, dönmeyeceksin artık. Uzun zaman oldu. Belki çoktan unuttun. Adın kaldı soğuk duvarlarında odamın. Sigara paketlerinde şiirlerin, resimlerin bana gülen. Cüzdanımda saç telim. Bir veda o geceden aklımda kalan. Kekremsi bir tat. Bir meccezir yüreğimde. Ben vurgun yemiş bir yaralı. Gemiler, gemiler bana taşır bütün aşk yorgunlarını.

Hayatımın ilkbaharında tanısaydım seni. Yasak umutlara ve acılara inat. Buruk bir şarap tadında olsaydı sevdamız. Yıllandıkça güzelleşen. Ve sen şiirler okusaydın geceleri saçlarımı okşarken. Ellerimi tutsaydın ansızın. Yüreğim eriseydi gözlerinde. Yansaydım ateşinde. Sen ağlasaydın mutluluktan. Ben ölseydim. Yalnızca beni sevdiğini bilse.

seviyorum deseydin. Bir kere söyleseydin. Yanmazdım. Yanmazdım böyle çekip gitmeseydin. Bir veda geceden aklımda kalan. Bir günah belki, bir yasak. Yanımda olsan şimdi, hiç konuşmasak. Ağlasak, bin kere pişman olsak. Sonra yine bozsak yeminleri. Sarılsak sımsıkı, öylece kalsak. Gittin. Kim bilir kaç deli sevda sığdırdın yüreğine. Işığa üşüşen pervaneler gibi sardılar seni. Kör kütük aşkların ortasına düştün. Yalanların pençesine. Belki bir gün, bir gece, dar bir vakitte belki. Hiç beklemezken seni. Gelirsin diye, gelirsin diye ben hala buradayım. Sen yoksun, lanet olsun, lanet olsun.

0: İşte o kadar.
1: Neler neler anlatabilirim. Ne resimler çizebilirim ama değmez be kelimeleri senin için harcamaya. Renkleri senin gibisiyle kirletmeye bile değmez. Yalnızca tek bir şey için teşekkür sana. Senden öğrendim, senden. Evler, ayakkabılar, giysiler gibi bulunmaz fırsat. Hatta kaçırılması aptallık. Dünyanın en büyük aşkı artık satılık.

burada hep aynı şeyleri yapıyorum. Seni tanımayan kimse kalmadı. Herkes gözlerinin ela olduğunu, başıma aşk diye bela olduğunu biliyor. Ve herkes her sabah daha uyanır uyanmaz benim dün gece sabaha kadar resminle ne konuştuğumu soruyor. Ama dün gece olan oldu. Bana yeni bir resmini gönder.

olmadık şeyler geliyor aklıma. En kötü yanı bu olmalı yalnızlığın. Sevginden adım gibi eminim ama

kimi bilir içimi. Ya bıraktığım gibi bulamazsam seni, ya hüznün elleri tutmuşsa ellerini. Sabah ezanları okunuyor, dualar ediyorum. Nasıl olsa gün geçer, içim rahat olsun.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.
2: Ne olur söyletmesinler derdimi, saklarım ben onu kendime, yerim kendime.
1: Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Her tarzdan şarkılar, en güzel yorumlar ve yorumcularından. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı, isteklerinizi, selamlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi de gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı sizleri ilk şarkımızla Sezen Aksu'yla baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Giden de yalnız, kalan da yalnız. Kural böyle, herkes yalnız dedik. Yani bazen düşünüyoruz, sorguluyoruz yine mi aynı son diye. Biraz da bu şarkıda o bıkkınlık var sanki. Yani çok yorulmuş, yaşananlar kalbinde iz bırakmış ama bir türlü kendini de o duygulardan kurtaramıyor. Belki de insanın bazı şeyleri tek başına yaşayıp sonunda kendi yolunu bulması gerekiyor. Ne kadar zor olsa da o süreç, yine de yaşamamız gerekiyor bunları. Ki bir daha böyle şeyler yaşamayalım. Öğrenmemiz gerekiyor ya gerçekten. Ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun. Şu an bizi yolda dinleyen bir dinleyicimiz var. 87 model Toros'la Mersin Limanı'na doğru gidiyoruz. Kuzenimle sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı yoldaki tüm eski kasa sevdalarına gelsin demişler. Çok da anladığım şeyler değil ama.
1: Gibi
0: onun da sevdalısı çok yani. Selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza

da bizlere ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Keklik gibi sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Yayınlar kolay gelsin. Çal kemancı şarkısını askerdeki yeğenim Naci'ye armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir şarkıyla. Bu güzel şarkımız

da Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca istek şarkılarınızı da 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

İşte bazen bir ilişkiyi bitiren şey büyük bir olay olmuyor. Söylenen birkaç ağır söz oluyor. Ya insan kızgınken ağzından çıkan bir cümleyi belki birkaç dakika sonra unutuyor ama karşısındaki o sözü uzun süre taşıyabiliyor tabii ki. Aslında birbirini seven iki insan işte o inatla, kaprisle ve kavgayla kendi sevgisini yıpratıyor. Ve geri dönüşünün olmaması çok üzücü bir şey ya. Sonra geriye işte keşke o an biraz sussaydık, belki her şey farklı olurdu diye düşünüyor. İşte bazı yaralar var. İşte iyileşmesi en zor olan da dil yarası.

Şimdi nasıl unutacağım diyeceğiz. Dön gel niye? Yani keşke cevabı olsa bu sorunun. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı sabahtan beri evrak peşinde koşturan tüm saha personelimize hediye etmek istiyoruz. Kolay gelsin demişler. Ağlarken kolaylıklar diliyoruz biz de sizlere.

yaralı hayallerim. Yaş dökerken gözlerim nasıl unutacağım? Cengiz Kurtoğlu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

çok güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi WhatsApp hattımda bir mesaj var ama bunu bir önceki mesajı ben okumuştum, paylaşmıştım. Çünkü benim bizim hattımıza, bizim numaramıza gelen mesaj bizimdir diyerekten. Ama tabii saati uyuşmuyor. Tabii ben yine paylaşayım ama.

0: Sanırım yazmak istediği program farklı bir program. Taşlıoğlu Otokaporta'dan Orhan Taşlı. Ben herkese selam olsun. Sıradaki şarkı benden tüm sevenlere ve benim gibi mesai yapan ustalarıma gelsin demişler. Dün akşam almışız biz bu mesajı. Kış oldu. Selamlarımızı gönderelim. Dediğimiz gibi bize yazılan bizimdir.
1: Soldu çiçekleri.
0: Yani herkes dinleyicisine sahip çıksın lütfen. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi Demet Akalın yorumuyla dinleyeceğiz. Vur gitsin beni sizlerle.

0: Bazı insanlar vardır, yaptıkları müzikle yıllar geçse de hayatımızın bir yerinde hep kalırlar. Tabii ki bunlardan biri de Cengiz Coşkuner. Türk müziğine gitarıyla, besteleriyle ve emekleriyle iz bırakmış usta isimlerden biri. Şu anda yoğun bakımla tedavisi devam ediyor. Biz de buradan kendisine ve sevenlerine güzel dileklerimizi göndermiş olalım. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuştuğunun haberini de alırız. Bu güzel şarkımızda şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin Yayında.

yerden sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgi. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı masasında hala metraj hesabı yetiştirmeye çalışan mimar arkadaşımız Onur'a armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Bir yolcu gibi gideni götürür yollar affet.
0: Bergen, yıllar affetmez, sizlerle radyonuzda.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sevgiselin de Ezgiler programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden. Tarsus Organize'den selamlar demişler. Şoan Gencebay Sevme Bensiz şarkısını bantla ve depoda aralıksız ter döken tüm mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum. Verimli çalışmalar herkese demişler. Bizler de kolaylıklar dileyelim sizlere.

hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: sevdiğimiz kişiyi normal olarak hayatımızın merkezine o kadar çok koyuyoruz ki onsuz kendimizi eksik hissediyoruz. Sadece yanımızda olsun istemiyor, hayatın her anında onunla bir bağ kurmak istiyoruz. Bu yüzden de sensiz yarım kalırım diyoruz. Ve o insan olmadan kendimizi tamamlanmış hissetmiyoruz. Bir yandan çok güçlü bir sevgi var, bir yandan da kaybetme korkusu. Sevme bensiz dedik. Orhan Gencebay sizlerleydi. Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtardı. 0538 988 30 00.

0: Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Şimdi bu şarkıyı değerli bir arkadaşım seçti. Daha doğrusu Oğuz Yılmaz'dan bir şarkı istedi benden. Gerisiyle ilgilenmedi açıkçası. Ben de dedim tamam, o zaman o şarkıyı çaldığımda sana armağan edeceğim. Değerli iş arkadaşım Ahmet'e gelsin bu güzel şarkımız.
1: Baktığın her yere adını...
0: Bu şarkıyı dinleyeceğiz. Daha sonra dediğimiz gibi bir reklam aramız olacak. Sevdikçe sevdim. Oğuz Yılmaz sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Ve reklamlarımızı geride bıraktık. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldık. Ve bizi şu öğlen vaktinde mahvedecek bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Yani bu şarkı beni birazcık götürüyor eskilere. Ama birazcık eskilere. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Bir de baktım, yani müzik evrensel şimdi. Her şeye, herkese, her duyguya hitap ediyor. Gözlerime inanmadım ya. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi dinleyelim bu şarkımızı, daha sonra üstüne yorum yapacağız. Vur Beni Cengiz İmren sizlerle.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

0: O kadar güvenmişsin, o kadar sevmişsin ki yaşananı kabullenmek daha da zor geliyor. Yani şarkıyı dinledik aslında. Ben sana ne yaptım da bunu hak ettim diye soran bir kırgınlık var. Yani onu aldınız mı? Seni sevmekten başka neydi benim günahım? Yani sevmenin aşık olmanın dışında bir hata yok gibi geliyor şarkıda. Ama işte buna rağmen de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Neşesi bendim, karanlık dünyanın ışığı bendim. Şimdi bir mesaj almış ya. Sıradaki şarkı tüm iki teker sevdalarına gitsin demişler. Bendim, beni böyle bırakın, nasıl gitsin gitsin armağanımız olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Siz de soruyor musunuz kendinize? Nereden sevdim o zalimi? Güllü sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: şu şarkının girişinin güzelliğini böyle bir aldınız mı? Çok güzel ya, inanılmaz. Güllü'yü geride bıraktık.
1: Seni ben bir anda...
0: İyi yayınlar, selam. Selin Anamur'dan Sinan ben. Sıradaki şarkı bahçede çalışan Müslümcü babama gelsin demişler.
1: Görüldük bütün gözler.
0: Hemen şarkımızı sıraya koyduk.
1: Nereden bilsinler? Seni ben bir anda terk edeyim.
0: Varsın da adıma, kalpsiz desinler adıma derler arkadaşlar. Gitsin. Ne yaparsanız yapın ama derler. Ha tabii yapmasanız da yaptı derler. Çektim. Siz o yüzden yapın da. Varsın siz kötü olun, kalpsiz desinler.
1: Kime dert yanarsan yan benim için.
0: Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum.
1: Nereden bilsinler? Kime dert yanarsan yan.
0: Kolaylıklar diliyorum kendilerine, hayırlı işler. Nereden bilsinler? Müslüm Gürses sizlerle.
2: Selin yayında.

Mersin FM 104.6 frekansında sevgi Selin ve Ezgiler programındayız. Bir gönül sayfası. Zara sizlerle birlikte olacak.

muavinlerine ve kaptanlarına armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. İkimiz.

0: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle yak beni.
1: Ansızın terk etti umutlar bizi diyor ya şarkıda. Sizce böyle ansızın olabiliyor mu bazı şeyler? Yani gerçekten öncesi yaşanmışlığı hiç yok mu bunun? O gözlerin

0: saklı.
1: Yani evet, o an ani bir karar veriliyor olabilir ama şunu da düşünmenizi istiyorum. Bunun kesinlikle öncesi de vardır.
0: Bir tarafı, ah o gözler saklımda.
1: Kimse tek bir olayda çoğu şeyi, umutlarını, ümitlerini, hayallerini tabii ki terk etmiyor.
0: Bu gizli sessiz veda inan çok koydu. Kim bilir kaç yıl geçti, kaç sene oldu.
1: Parça parmakla baş başa bırakacağım.
0: Vermişim, meğer neler vermişim.
1: Bu bir istek şarkımı, seven mesajını da paylaşayım sizlerle.
0: Kurtar.
1: İyi yayınlar, Erdemli'den Hasan ben. Üzüm Karası şarkısını benden aileme ve benim gibi şu an tarlada bahçede emek veren herkese armağan ediyorum. Radyonun sesini açtık, dinliyoruz demişler. Kolaylıklar diliyorum sizlere. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun, tüm emekçilerimize. Şu an işinin başında olan herkese.
0: Karası gözlerin.
1: Tabii ki bizleri dinleyen dinleyicilerimize.
0: Yarası sözlerin.
1: Çok var çünkü sessiz dinleyicimiz. Ama o sessiz dinleyiciler o kadar da dikkatli dinliyor ki aslında. Biz alıyoruz karşılığını, merak etmeyin. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yak beni.
0: Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklımda. O gidiş ayrılıkta bir ses, kim bilir kaç yıl geçti, kaç sen unutamadım, affedemedim.

kanıyor. Üzüm karası gözlerin hasreti yanıyor. Yıllar var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım ya.

Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Tam bence programıma yakışan bir şarkı. Çünkü çok naif bir şarkı. Şimdi bir şarkı naif olabilir mi demeyin. İşte bakın olabiliyor. Şimdi naif şarkılarda söylemek istediğini böyle en sade kelimelerle bir dostla sohbet eder gibi söyleme havası var. Aradaki o mesafeyi kaldırıyor naif şarkılar. Ve genelde böyle yumuşak bir gitar, bir piyano veya ıslık melodisi çok fazla kullanılıyor. Müzik o kadar gürültülü gelmez yani sizi rahatsız etmez. Aslında olay sözlerin, o sözlerdeki duygunun öne çıkmasıdır. Canımda senin olsun. Böyle genellikle işte çocukluk dönemidir, ilk gençlik yıllarıdır veya o saf duygulardır. Ya bunlara aslında hitap eder naif şarkılar. Güzel yarınlar. Ve benim en çok sevdiğim şarkılardır zaten. Biz bazı şeyleri söylerken altı boş söylemiyoruz kesinlikle. Çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz o yüzden. Oysa yok yere sen bana darıldın. Seni terk edip de giden ben olmalıydım. Ne yazık ki bu aşkta da yanıldım diyeceğiz. Sizleri Ercan Turgut'la baş başa bırakıyorum. Senin olsun sizlerle.

Şarkının sözlerine dikkat ettiniz mi? Eğer bir gün olur da yanında beni ararsan, benim gibi için burkulur yanarsan. O zaman eğer gönlünce bir şarkı çalarsan yine seslenirim sana ben çok uzaktan. İnsanlar aslında bir şarkı kadar yakınsın veya bir şarkı kadar uzak. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımızla sizi baş başa bırakacağım. Güzel bir yorum dinleyeceğiz. Karaf Cesaret'in Var mı aşka diyecek.

0: Mersin FM 104.6 frekansında. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. İyi yayınlar Selin, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı tüm Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Tüm güzel şarkılar size armağan olsun diyelim.
1: Can denir acanım, yaralıyım lokumma.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

aramadın aylardır. Güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Şimdi bir dinleyicim var, kendisi bizi Mardin'den dinliyormuş. Şimdi başta kendisi olmak üzere değerli arkadaşım Hasan Ave. Görev başında bulunan tüm jandarma teşkilatımıza tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Selamlarımızı da gönderelim. Sizleri kıraçla baş başa bırakıyorum. Yaşamam artık sizlerle.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programa katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Sen uyurken gideceğim. Bunun başka yok çaresi. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resiteli Orhan Gencebay'dan gelecek. Bugün keşfettim ben de bu şarkıyı. Hatta bir 10-15 dakika önce yani. Çok güzel bir şarkı. Ne olursa olsun yürekten olsun. Yürekten olunca güzel oluyor diyecek. Orhan Baba sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz programımıza en baba sanatçılarla birlikte. Şimdi de İbrahim Tatlıses'le beraberiz. Bir kulunu çok sevdim ama...

Ama o beni sevmedi diyecek. Bazen öyle bir aşık oluruz ki tek umursadığımız insan o olur ve en çok da o bizi istemez, o umursamaz bizi. En acısı da bu galiba. Karşılıksız sevenlere gelsin İbrahim Tatlıses, bir kulunu çok sevdim.

0: babalar resitali.
1: Müslüm Baba resitalin ardından şimdi Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz programımıza. Yaranamadım dedi, ardından da tutamıyorum zamanı dedi Müslüm Gürses. Şimdi Cengiz Kurtoğlu duvardaki resimden bahsedecek. Duvardaki resmin avunur gönlüm, daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu, nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerlerdesin. Radyoları başında bizleri dinleyen, kalbi aşkla, hasretle dolu tüm dinleyicilerimize gelsin. Duvardaki resim Cengiz Kurtoğlu'ndan sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

Cengiz Kurtoğlu resitaliyle devam ediyoruz programımıza. Dağlar diyecek. Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz? Susmayın, konuşun dağlar diyecek. Ardından da unutmak kolay mı diye soracak. Değil be, gerçekten değil. Unutmak çok zor bir iş. Ne demiştik? Unutmak için un ufak olmak gerekir. Bildiğimiz hamur işi olan un. Olabilir miyiz? O kadar parçalanabilir miyiz? Buna dayanabilir miyiz? Bilmiyorum. Ama unutmak gerçekten çok güç bir iş. Cengiz Kurtoğlu Dağlar şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: babalar resitali.
1: Geçmişi özlemek artık hepimizde bir alışkanlık gibi bir şey oldu aslında. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım diyecek Atilla Kaya. Sizlerle birlikte radyolarınıza anılar şarkısıyla beraber olacak. Benden uzak durma ne olur, bu kalbi sensiz taşıyamam. Artık benim olmasam bile seni görmeden yaşayamam. Tüm özlediklerimiz için gelsin bu güzel şarkı. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba, en güzel resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Saatlerimiz 17'ye dek en baba şarkıları çalıyoruz. Tekrar görüşene dek hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba sesleriyle birlikte olacağız. Ben sunucunuz Zeynep, burası Babalar Resitali'ydi.
0: Mersin FM 104.6 Babalar Resitali'ydi.